0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 27, İzmir 33, Bursa 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, güzel günler diliyorum efendim. Emre Mutlu Show başladı, saatlerimiz onu gösterene kadar Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı. Emre Mutlu Show'da beraber olacağız. Burada mısın? Bakalım bakalım kimler buradaymış. Sabahın bu saatinde gelmişler, teşrif etmişler, hoş gelmişler, sefa gelmişler. Adam nerede kaldın adam, günaydın demiş, günaydınlar. Günaydın kardeşim, sabah necemiz, günaydın efendim, sağ olun, eksik olmayın. Günaydın abi demiş, günaydınlar. Tüm gerçeklerin yalan olduğu dünyada yaşamaya devam etmek de ölüm demiş. Gün aydı aydı, peki teşekkürler. Şiirsel bir yaklaşım. Günaydın Tombişko demiş. Nerede kaldın agam demiş, günaydınlar. Kusur görüp örtenlere, güzel bakıp görenlere ve Allah için sevenlere günaydın. Üf. Sularımız nıkır nıkır içildiyse demiş, kahvelerimiz yapıldıysa ismimizin başına, işimizin başına geçeriz. Ha, tamam. Yine yazamamış, yazamayan bir dinleyenimiz var ya bizim. Dün de Can Bonomo yazmıştı. Bonomo. Can Bonomo.

Ha evet. Günaydın elma demiş. Olsun, biz onu öyle seviyoruz. Günaydınlar. Günaydın müdürüm, dün sana Instagram'dan mesaj attım demiş. İnan ki görmedim, görürüm hemen. Selamlar Maltepe'den Fırat ben demiş. Radyo programına bir yarışma yapıp hediye bilet dağıtır mısın demiş. Bu fikri ben verdiğim için bana da beleş iki bilet verir misin demiş. Veremem. Bilet zaten ara ara veriyoruz. Onlar daha çok Yalçın Alacan'ın. Uzmanlık alanı ama ben ne yapacağım? Dünya Kupası futbol topu, İstanbul FM logolu Dünya Kupası orijinal futbol topu ve Dünya Kupası orijinal Türkiye milli takım forması vereceğim, hem de 10 tane. Her gün bir tane, düşünsene. Yapıştır gelsin. Orijinal Dünya Kupası milli takımımızın formasını alıyorsun ve İstanbul FM'den sana hediye geliyor. En son bir tanesini de kendim için alıp bütün milli takımımıza imzalattıracağım. İki tane imza atırsam onlardan bir tanesini de size vereceğim. Aranızdan şanslı olan kimse bütün milli takımımızın imzasının olduğu bir forma. Üf. Olaylar değil mi olaylar? Müdürüm günaydın demiş. Günaydınlar. Teşekkür ederiz. Günaydın sevgili Emre, iyi yayınlar demiş. Günaydın Turkish Steve Jobs. Emre günaydın demiş. Sedat ve Nuray günaydın diyorlar. Günaydınlar efendim. Hepinize günaydınlarını yollamışlar. Gürkan ben abi demiş. Dün Temu'dan gelen Hasancan paylaşımı benim de dostlarım. Bilseydim gelirdim yanına. O çok eski. Hasancan Kaya'ya çok benziyor. O çiftlikten bahsediyorsun. Çok kıymetli insanlar. Selamlarımızı gönderelim onlara da. Efendim başladık. Teker dönmeye başladı. Yavaş yavaş önce orta şeride, sonra sol şeride geçeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Çok güzel bir sabah bizi bekliyor. Sen buradaysan sevgili kaptanım, beni bırakma, ben de buradayım.

0: Eşimle sabah Kağıthane Belediyesi'nin hazırladığı bir yer varmış, oraya gidelim dedi demiş. Kırmızı beyazları giyelim de gitsem de kulağım sende Emre demiş. Pekala. Pekala. Abi günaydın, Amerika'ya gidiyormuşsun Dünya Kupası için, öyle bir duyum aldık da demiş. Amerika'ya aslında şöyle. Radyo yönetimimiz beni Amerika'ya göndermek istediler. Hatta yani yönetimin bir ayağı da aslında Miami'de. Ben o kadar uçamam diye gidemedim. Aranızdan bazı arkadaşlarımız yorum yapacaklar. Sen nasıl bir yani... Neyse artık ne söylerseniz söyleyin ama ben Amerika'ya kendi... Bile bile kendi isteğimle gitmedim. Çünkü Trump'la aram iyi değil. Ama gerçekten Dünya Kupası için oraya gitme durumum vardı. Ben gitmedim kendim. Yani tercih etmedim gitmeyi. Gitse miydim acaba diye de düşündüm. Çünkü orada akşam saati maçlar başladığında yapacağım yayın burada sabah saatine, sabah 7'ye tekamül edeceği için. Ben kendi vatanımda kaldım be. Gitmiyorum. Ey Trump. Günaydın Emre demiş. Vallahi her sabah sevgilimden önce sana günaydın diyorum. Bu duyulursa olay olur söyleyeyim demiş. Ben sana... sana kaçacak yer ayarlamamız lazım demiş. Tamam söylemiyorum bir şey. İsmini vermeyeceğim tamam. Versem güzel olur ha. Versem mi acaba senin ismini ya? Bir sabah sabah böyle şamar manyağı olsan. Benden önce Emre mi? Seni boğarım çocuk. Vallahi gerçekten sabah ilk kime denk geliyorsan ona günaydın demek tamam güzel bir şey ama yani sevdiğinize günaydın bir deyin yani sabahları. Şöyle bir günaydın yazın yani. Bir günaydınlar, bir hayırlı sabahlar, bir gününüz güzel geçsin. Sağda solda ciri atacağınıza. Önce sevdiğinizi. İlk önce. Ver ya senin canın sağ olsun demiş. Bak dayak istiyor. İşte bu var ya ne, tokatlanmasına 5 dakika kalan adam bu. Sağlık olsun. Vermiyorum ben sana yine. Üzüldüm sana be. Hemen bir suyumuzu içelim şöyle bir lıkır lıkır. Sabah suyu. Balıkçılar iyi bilir bu tabiri. Sabah suyu demek. Bir de akşam suyu demek. Balık tutanların efendim sık sık kullandığı bir tabirdir. Teşekkürler. Hayırlı sabahlar, teşekkürler. Artı 41 neresiydi? Emine Hanım.
1: Bileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz.
0: Tamam, bizim için çalıyoruz, evet.
1: Seviyorum.
0: Artı 41 neresiymiş, bak bakalım.
1: İstanbul FM.
0: Oraya selam göndermezsem olmaz arkadaşlar. Şimdi yurt dışından yazan birisi... Ya kimsenin kimseden daha fazla kıymet farkı yok ama... Orayı es geçersek ayıp olur. Kesin yazmıştır ama WhatsApp'ta kim bilir nerede neresi oldu. Ben de unutuyorum. Kocaeli mi? Sen plakaya baktığının farkında mısın şu anda? Allah'ım yarabbim sana geliyorum. Sen bana sabır ver. Telefon koduna bakacaksın plakaya değil. La havle veri ver. Artı 41 kalp telefon koduyla yazıyor. Kocaeli diyor ya.

Artı 16 neresi? Bursa. Biz plakadan bakıyoruz. İsviçre'ymiş. Günaydınlar. Hemen zaten benim yazmış. Benim burada şeyim var. Kendi yapay zekam var. Mustafa abi, benim yapay zekam kendi yapay zekam. Siz Gemini'yle, ChatGPT ile falan uğraşın. Ben Mustafa abiye sorduğum zaman teknesindeki o delik çorabıyla yazar hemen. Günün iyi geçsin demiş kulağım sizde. Bir kitaba başladım. Hem dinliyor hem okuyorum demiş. Canımsın. Niye bu kadar kitap okuduğunu anladınız değil mi? Yani hemen artı 41 neresi dediğini çat diye cevap veren. Hatta ChatGPT'den ya da işte o diğer yapay zeka makinelerinden daha hızlı cevap veren bir adam. Çünkü onun adı Mustafa.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin
1: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.

0-444-886-1-886. Sabah yoklama başladı. Buradaysan bence yok yazılma. Evindeysen 1'e. İş yerindeysen 2'ye. Trafikteysen 3'e basıp bir göndersene. Başın göğersin bakalım neredeymişsin? Kaldık derdin yetti canıma. Yaşarım ben seninle. Evindeysen 1'e. İş yerine vardıysan 2'ye. Maalesef ama maalesef. Trafikteysen 3'e. Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı. Emre Mutluşoğlu'dasın. Nerede olduğunu bize bildirmek için sadece bir tuşa basman yeterli. Kanka. Tamam da kanka ne alaka? Şarkıya bir şey söyleyeceğim. Şarkıya çok eleştiriler yapılıyor ama acayip dilime dolandı biliyor musun? Marla'ya söylüyordum dün. Tamam da kanka ne alaka? Gençler eğlensin be. Eleştirmeyelim. Zamanında Domates Biber Patlıcan diye Türk müziğinin en ünlü isimlerinden.

Türkiye'nin kazandığı en efsane adamlardan birisi. Domates biber patlıcan diye şarkı yaptı. Onlar arkadan havlarlar, hav hav hav diyen adamı da linç etmeyin abi. Eğlensinler, bırakın ne yapıyorlarsa yapsınlar. Adam demiyor ki ben zaten sanat icra ediyorum. Adam eğlenmesine bakıyor yani birazcık. Bu kadar eleştirisel olmayalım ne olursunuz. Mirkelam'ın kokoreç şarkısı vardı yazmış. Doğru. Kokoreç o kokoko. Yani şimdi mesela anladın mı, dinledik zamanında. Bu çocuklar da böyle bir şeyler yapıyorlar. Kendi kendilerine çok para kazanıyorlarmış. Ya kime ne abi? Kime ne, kimin kazandığı parayı biz ne yapalım yani? O ona laf yapıyor, bu buna laf söylüyor. Bırakın ya, bırakın ya.

Şimdi standart işler yapan dostlarımız, şarkıcı abilerimiz mesela en son Mustafa Sandal'la Level C5 birbirlerine laf söylediler falan filan. Gerek yok ki yani, Mustafa Sandal kendini zaten kanıtlamış zaten. Zaten yani Mustafa Sandal'la ilgili bir şey söyleyebilir mi kimse? Ama o ona bir şey söylüyor, o da cevap veriyor. Çocuklar zaten biraz daha cesurlar. Şimdi Z kuşağı birazcık daha böyle değil mi? Yani hani şeyler böyle aktifler, böyle birazcık daha böyle hadsiz demeyeyim de kolay cevap verebiliyorlar bazı şeylere. Bence ney?

0: çocuğu yerden yere vuruyorlar herhalde. Ya arkadaş,
1: onun
0: yapsın.
1: Olması beklenildi kadroda.
0: Neymiş bu ya? Başka bir şey mi açtım ben? Allah Allah, dur bakayım, nereden geliyor bu ses?
1: Onun iyi bir iş çıkartabileceğine inanıyorum eğer süre alırsa.
0: Ne süre alırsa, bu başka bir şey mi açık benim internetimde? Kapatayım bakayım, her şeyi kapatayım. Nereden çıkıyormuş bu ses? Dur bakayım.
2: Peki buradan.
0: Allah Allah. Yalçın'ın açtığı bir şey var %100. Tabii şaşırmadım. Adam asla Google kullanmıyor. Gidip nerede saçma sapan başka bir tarayıcı var. Bak gitti şimdi. Dünden beri mesela, dün Yalçın programdan kalktığından beri o dönüyordur o video. Kesin bak.

Yani böyle bir şarkı yapmış adam. Yaparsa yapsın, Allah Allah ya. Dinlemezsin yani. Ha, Mustafa Topaloğlu'nun Gerizekalı Sevgilim diye şarkısı vardı. Doğru. Yani yanlış anlamasın kimse ama. Çok fazla... Çok fazla efendime söyleyeyim şarkıya maruz kaldık yıllarca. Bu çocuklar da eğleniyorlar. Ben onlara destek tabii ki veriyorum. Yani hiçbir zaman onları böyle kötü anlamda eleştirmedim. Hepsi de sever sayarlar beni, sağ olsunlar. Onların böyle bir...

teşekkürler. ...0544-886-1886. Kalbim tutuldu

Acayip hayvanlara benziyorsun diye şarkı vardı demiş. Vardı tabii yani. Arkadaşlar bahsetmeye çalıştığım şey şu. Beğenirsin beğenmezsin. Beğenmiyorsan es geç abi. Yani eleştirme bak şimdi mesela toplumsal değerlere, efendime söyleyeyim, çocuklara, şiddete, hayvana, kadına şiddete bir şeye meyil vermiyorsa, ki onları da gördük. Adam üstünde uneler diye şarkı var. Doğru söylüyorsun. Bunlara kimse bir şey söylemedi yıllarca. 80'leri, 90'ları, 2000'leri böyle geçtik. Adam şimdi onlar arkadan havlarlar diye şarkı yapmış. Çocuğu yerden yere vuruyorlar. Ya bırak 50 milyon lira alıyormuş sahne başı. Sen al abi, sen yap yani. Ne diyeyim ben şimdi? Yanlış mı söylüyorum ben şu anda? Dinlemezsin yani. En kötü dinlemezsin yani. Eşeği saldım çeyre, otluya karnını doyura diye şarkı var yani. Onu bırak. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Adamlara bak, ağaçların hakkını yediler biliyor musun bu memlekette? Adam nane nane nane nane nanna nanna ne diye şarkı yaptı. Adama neler söylediler, neler söylediler. En son kafayı ıslattı adam zaten. Ama bizde manda yuva yapmış, söğüt dalına yavrusunu sinek kapmış. Ya mandanın yavrusunu sinek nasıl kapabilir? Denizin dibinde hatçam demirden evler diye türkü var bizde yani. Bunlara kimse kızmadı. Hala kızı Zehra ha ha ha ha ha hap şu diye şarkı yaptı. Barış Manço bu ya. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en ünlü isimlerinden birisi. Nikli Çapır'ı Japonya'da konser verdi. 10 binler seyretti. Onlar bunları yaptıysa bu çocukların da bu kadar üstüne gitmenin bir manası yok. Yani saçma sapan şarkılar. Dinleme kardeşim o zaman. O zaman dinleme. Ben tercihen çalmıyorum tamam. Ben kendim dinlemiyor olabilirim bak. Ben de dinleyen birisi değilim. Gidip Level C5'in, Motive'nin, ne bileyim neydi bizim o Blok 3'ün hayranı değilim tamam. Ama çocukları seviyorum. Onlar da gördükleri yerde selamını veriyorlar. Ama bu kadar yerden yere vurmanın, bu kadar onları yok etmeye çalışmanın bir anlamı yok. Bir tarihimize bakalım. Ne şarkılar yapılmış, ne şarkılar yapılmış. Hepsine saygı duyulmuş. Bu çocuklara da saygı duyacağız yani. Ne demiş, bir dakika dur bakayım. Şu Polat bir giriyor senin yayınına. Polat benim yayınıma mı giriyor? Polat da var mı? Önce o kendi yayınına girsin de. Sonra benim yayınıma girer. Anlamadım vallahi. Enteresan. 15 yaşında Nazife Hanım'a doyum olur mu diye şarkı yok mu demiş. Var işte, evet abi. Evet yani var var, bunlara bir şey söylemedi kimse. Kimse bir şey söylemedi. Onlar böyle büyük büyük yerlere geldi. İşte yaş aldılar bilmem ne. Şimdi bu çocukların çok fazla üstüne gidiliyor. Bence bu benim kendi fikrim. Hakikaten çok gereksiz. Yani ya dinleme abi. Yani çocuk bir şey yapmış. Eğer diyorum ki içinde toplumu şiddete meyil ettirecek, toplumda bir ayrışmaya sebep olacak ya da ne bileyim milli değerlere saygısızlık yapacak, pedofili içerecek, terörle ilgili bir şey, bunlar olmadığı sürece saygı duymuyorsan da dinleme. Ama tutup işte bunlar işte şöyleler böyleler, ya bırak ya, bu kız beni görmedi, bana kazak örmeli yani. Mustafa Sandal bu şarkıyı yaptı. Ondan sonra onlar arkadan havlarlar. Hav hav hav hav hav. Snoop Dogg. Snoop Dogg adamın soyadı köpek. Bak adamın soyadı. Mahlası yani. Kendi öz soyadı değil ama. Snoop Dogg yani. Dünyanın gelmiş geçmiş en bilinen rapçilerinden birisi. Adamın soyadı. Kendi mahlasındaki soyadı köpek. Dogg köpek anlamına geliyor. Arkadan havlarlara bu kadar üstüne gitmemek lazım. Tanımam etmem gerçekten, mesela işte o Level C5'i tanımıyorum ben, bir iki yerde denk geldik, selamlaştık vesaire. Abi bırak, çocuklar bir şeyler yapıyorlar, çıksınlar sahneler abi, gençler dinliyor ve bir şeyler yapıyor. Ama sadece sanki böyle bütün Türkiye'nin bugüne kadar getirdiği en büyük yani yozlaşmayı bunların şarkıları yaşatıyormuş gibi de yapmayın. Bunlar daha çok gençler, elbette daha sanatsal işler yaparlar, ederler bir şeyler. Ama mesela bazı eski bu işin eskileri diyorlar ki bir konsere bu kadar

0: al YouTube'dan ekstra dinlenme satın al. Hayır abi. Rain Man'e de yaptılar aynısını. Rain Man için dediler ki işte o bir tane videosu var. 300 milyon mu 400 milyon mu? Abi evet dinleniyor. Maalesef de demiyorum, dinleniyor. Dinleyen dinlesin, bana ne? Ya da sana ne? Niye bu kadar takıyorsun kafanı buna? Allah Allah. Benim de bıngıl bıngıl desteği bir şarkım. Ses kaydı o mudur acaba, bıngıl bıngıl desteği? Bak böyle de şarkı var işte bak. Bakalım dur bakayım dur.
1: Bıngıl bıngıl days, bıngıl bıngıl days, bıngıl bıngıl
2: bıngıl bıngıl days. Şimdi İstanbul FM'de.
0: İşte gerçek bir sanat eseri yani ben şimdi... Ananı yiyorlar ye ye diye şarkı vardı. Vallahi vardı. Volkan diye birisi söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. İşte bıngıl bıngıl days. Vallahi billahına. Ya insanlar eğleniyorsa bizi ilgilendirmiyor. Saygı duymak lazım. Her malın bir alıcısı var arkadaşım. Bu kadar basit.

0: Hiç arabasının ön camında ayran patlayan var mı? Aranızda böyle bir deneyim yaşayan var mı? Ben hemen anlatayım. Dün arabamın üstüne poşetler moşetler böyle inerken bir ayran bırakılmış efendim. Ben bunun tabii farkında değilim ve arabanın üstüne ayranla aşağı yukarı 40 dakika yol gittim. Bakanlar ne dediler kim bilir. Ve yaptığım ilk sert frenle mecburen İstanbul trafiği biliyorsun yani o freni yapman lazım. Ön camda ayran patladı. Yaşananları var sen düşün. Nasıl bir hissiyat uyandırdı bende. Böyle yüzüme, camıma, önüme böyle bir ay ya. Abi yumurta attılar bana demiş. Sana niye yumurta attılar ya? Ayran değil de salça patladı demiş. Oo sizde hikaye bitmez ki. Benden beter bir dakika benim hikaye bir şey diyeyim gasp etmek için mi? Neresiydi orası? Bir ara öyle bir çete varmış biliyorum duymuştum. Şehir vermek istemiyorum şimdi. Bütün şehire mal ediyorlar. Ha, ilçe ver. Esenler tamam peki. Onu yapıyorlarmış ve sileceği çalıştırdığın anda önünü göremeyecek hale geliyorsun. Yumurta öyle bir bulaşıyor ki sen mecburen duruyorsun onu temizlemek için ve gelip arabanı güzelce üstlerine noter olmaksızın demiş o zaman 1940-1950 yıllarının Amerika'da dinlenen Dirty Blues dinleseler ne diyecekler demiş. Evet abi haklısın. Benim kendi yapay zekam var ya. Benim yapay zeka arkadaşım var hem de yapay değil doğal zeka yani. Ondan geliyor bunlar. Bu efendime söyleyeyim terminolojik böyle tespitler ondan geliyor. Ben de direkt paylaşıyorum. Uzaylılar hoş geldiniz diye de şarkı vardı. Uzaylılar hoş geldiniz diye şarkım var. Atsana linkini bana Tuğba. Sabah sabah ne oldu ya demiş. Konuyu bir dakika. Şimdi açtık radyoyu ne oluyor be? Tabii Tuğba'nın sesi olamaz. Bu Emre Mutlu Show'da da sürekli bir mevzu. Sana katılmakla beraber saydığım bazı şarkılardaki sözleri saçma gözükse de demiş. Derin ironi içerir ve hepsinin tarihi bir hikayesi var. Evet doğrudur. Bir şey demiyorum abi. Ya ironi de içer misin abi? Şarkı bu şarkı şarkı. Dinlemezsin en fazla. Yani sana zorla her sabah bana bak bana. Her sabah 7.30'da kalkacaksın bu şarkıyı 30 kere dinleyeceksin. Böyle bir şey demiyorlar ki. Dinlemezsin ya. Adam film çekmiş. Ya çok saçma, çok aptalca, çok gerizekalı. Ya izleme abi, izleme o zaman. Bu yorum hakkı sende yok. O çünkü bir emek vermiş. Olmuş, olmamış fark etmez. Dediğim gibi toplumu efendime söyleyeyim yanlış pozisyonlara sürükleyecek bir şey yoksa kimse ilgilendirmez. Bırakın saygı duyun yani. Size demiyorum, onlara diyorum. Yani bu şeye benziyor işte bilmem ne lokantasına gittim yemeği midemi yaktı. Bir daha gitme abi. Bu kadar basit.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Şemsi Yastıman hemen geliyorum.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Bak 1968.
1: Böyle siz uzaydan gelmişsiniz. Hele şöyle bir oturun bakalım, iki laf edek. Hangi rüzgar attı sizi? Uzaylılar hoş geldiniz. Kurcalardı.

Uyruğumuz hangi fasıl? Urbamız bu mudur asıl? Güneşle aranız nasıl? Uzaylılar hoş geldiniz. Merih mi ay mı iliniz? Hangi lisandan diliniz? Sizin de çok mu deliniz? Uzaylılar hoş geldiniz. Ne durumda sizin devlet? Liderlerde var mı hiddet? Zor mu kurulur hükümet? Uzaylılar hoş geldiniz. Sizde kalp kırmak var mıdır?

0: Merhabalar, hoş geldiniz. Sizin oraya kış mı kar mı? Bütçeniz geniş mi dar mı? Petrol sıkıntınız var mı? Uzaylılar hoş geldiniz.
1: Burası İstanbul efendim.

1968'de yapmış bir de bunu, bayıldım. Günaydın, ilk defa duydum, harika şarkı, abi link atabilir misin demiş. Adam durdurken ünlü oldu ya. Kokun burnumda ağlarım, her şey seni hatır... Bayıldım şarkıya demiş. Ben bunu daha önce nasıl duymadım? Ben de ilk defa duyuyorum, hakikaten çok iyiymiş.

çal bunu demiş, çalacağım çalacağım. Günaydın Emre demiş, günaydınlar. Gerçekten şarkı tuttu bu arada. Abimiz hayatta mı sağ mı bilmiyorum ama Şemsi yastım almış. Şemsi Hoca'ya selamlar. 1968'de bu şarkıyı söylediğinde 35'li yaşlarında olsa şu an sağ mıdır yani bilmiyorum ama hakikaten güzel güzel yapmış ya. Uzaylılar hoş geldin. Ara ara çalacağım bunu.

Benim de arabama spagetti atmışlardı. Ya bir şey söyleyeceğim bak, dünyada, yeryüzünde, yani ben bir insan evladı olarak arabaya atılabilecek bir sürü şey bulabilirim. Sinir oldum. Mesela patates atarım, atıyorum işte karpuz. Tamam, okey. Ayran, yoğurt, su falan, tamam. Spagetti atmak. Resmi de var arkadaşlar. Kaputta makarna duruyor. Bir İtalyanla mı tartıştın? Ne oldu yani? Danilo şef miydi yani o? Buraya park etme, tamam mı? Öyle mi dedi yani? Buraya park edemezsin, tamam mı?

Yayına verme de demiş, bir link atmış. Ben masum masum kitap okuyordum, ne güzel demiş. Adamın dengesini bozduk. Emre, seninle bir anlaşma yapalım. Senin program bitene kadar ben iki kurabiye adam bitirmek hedefim olsun demiş. Bana yazı yazdırma demiş. Bugün sessiz dinleyeyim. Tamam, bugün yazma. Sen bitir kurabiye adamlarını, bitir. Ben dün dut ağacının önüne park etmiştim. Sabah bir geldim, araç dutluğa dönmüş. Abi bak, o çok tehlikeli. Ağaç altlarında bazen hakikaten bak, arabanın boyasını moyasını kaldıracak asidik bir salgı oluyor o düşen meyvelerin ya da yaprakların üzerinde. Birkaç arabamın başına bunlar gelmişti. Hele yazlık yerlerdeyseniz böyle üzerinde ağaç olmayan yerlere park etmeye gayret ediniz efendim. Pasta cila ile bile çıkmıyor sonra. Ya seni gebertirim, gelsinler kapışsınlar seninle demiş. Kim kapışacakmış benimle? Kıyamam, benimle mi kapışacaklarmış? Onay Aykadan havla ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Birkaç arabamı vay zengin demiş. Ya işte birkaç tane yani. Şemsi Yastıman demiş, doğum gününde yani 10 Temmuz'da 1994'te Lapseki emek tatil sitesinde hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin. Lapseki'ye bağlı Adatepe köyünde defnedilen, cenazesinin vefatından 27 yıl sonra 9 Temmuz 2021 tarihinde ailesinin onayı alınarak Kırşehir İmaret Cami mezarlığına nakledilmiştir demiş. Allah rahmet eylesin. Az önce dinlediğimiz abimiz, uzaylılara hoş geldiniz diye. Şarkısı olan bu resmi de yeni gördüm. Emre bak Kontes'e demiş. Kontes'e bak, Kontes'e şu güzelliğe bak. Kızı muhtemelen bal damlası gibi bir tipi var. Ben bunu ne yaparım?

0: Bence söylüyorum tekrar, etrafta birazcık bakınsaydın sen Danilo Şef'i görürdün. Buraya park edemezsin, tamam mı? Buraya araba park edilmiyor. Bizim İtalya'da ne diyorlar? Napoli'de burada park edilmiyor, tamam mı? Danilo adam ya.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Melek Mosso şarkıyı yanlış söylüyor. Boş laf, bunlar hepsi bahane diye girmesi lazım. Niye girmiyor? Şarkının orasını aldırmış mı?

Benim arabamı da ağaç biti sarmıştı. Ağaç biti mi? Ağaç biti. Allah Allah. Ağaç biti nasıl oluyor ya? Bit bit bir tane bit yok mu şu anda yani? Bunlar hepsi bahane, halim ne kötü ne şahane. Nedir bu böyle? Ağaç biti. Kim? Ben bir tane bit biliyorum, o da normal bit. Allah Allah, ağaç biti arabayı sarmış. Nereye hep ağaç bitleri yani, ne Karlıkayın ormanında mı, ne Amazonlarda mı, nerede park ettin arabayı da? Anlamadım vallahi. Yumurtalı makarna ayranla iyi gider demiş. Herkes ayrı bir kafada şu anda. Neyse, herkesi toplayacağız şimdi. Herkesi bir konuya toplayacağız. Arabayla gidiyordum demiş. Camdan içeri sert bir şey girdi. Koluma çarptı. Tahta parçası sandım. Durdum baktım, tahmin et ne demiş. Tahmin mi edeyim? Sert bir şey girdi arabanın camı. Neymiş? Dibi yanmış su böreği. Ah, nasıl özledim gecenin. Yanımdan tır geçiyordum. Muhtemelen onu attılar. Ya arkadaş. Ya tırcı abiler. Yanınızdan geçen arabalara su böreği atmayın, bakın. Şimdi anlamadığım şey şu. Hangi neye tepki olarak mesela yanından geçen bir hanımefendinin arabasının camından içeriye, bir de dibi yanmış su böreği. Hani mesela dibi yanmamış olsa belki, hani ne bileyim, sen şey yap işte, ne bileyim, ye işte karnın doysun diye atılabilir belki, ama onu da atmazsın, kibarca verirsin. Dibi yanmış su böreği, Allah Allah. Ağaç biti demiş, aa fotoğrafını atmış. Ağaç biti bu. Bu mu? O zaman ağaç piresi olabilir. Geçenlerde erik ağacını sarmış, belediyeye yollamak için çekmiştim demiş ha, belediyeye. Peki kuş biti de var demiş. Ne çok bit varmış memlekette, ben bu sabah bu kadar bit öğreneceğimi hiç düşünmemiştim yani, çok acayip. Başka ne tür bitler var arkadaşlar bildiğiniz? Ağaç altındaki arabanın problemi meyve yaprak değil demiş, kuşlar kimyasal atık bırakıyor. Serhat teşekkürler, artı 32. Artı 32 neresi? Buna da Isparta falan demezsiniz herhalde.

0: umarım. En doğal yaprak bit ilacı uygulaması. Teşekkürler yürüyen Google, teşekkürler. Bir de korktum demiş, ne olduğunu anlayamadım, ödüm koptu, tahta mı ölmüş kuş mu diye düşünürken altı yanmış, su böreği çıktı. Bizde normal yok arkadaşlar. Tavuk biti, çok pistirdi tavuk biti mi? Tavuk biti, bunu da ilk defa duyuyorum. Lapseki'li Fayfur vardı demiş. Fayfur değil, o Tayfur o, dur, o, Fayfur olsa duramazsın. Çam biti. Çam ağaçlarında yoğunca bulunan çam biti. Evet, bunu da evet. Günaydın Emre, daha yeni açabildim demiş. Konumuz bitler mi demiş. Ne tür bitler var onu mu işliyoruz anlamadım demiş. Şu an için onu işliyoruz. Biraz da sabah mevzusu gelecek de bitlerden mi kurtulabilsek. Bit yavrusu olur mu demiş. Tanıdığım birkaç tane bit yavrusu var. Ama çam bitini bir araştıracağım. Bu biraz bende şey, kafamda böyle bir bunda bir şey var yani bu. Çam biti değişik bir şey olmuş ya.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı. Avrupa yakasıya Beşli Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter. Aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ataşehir'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yine bir zarf atıyor Emre Mutlu, bakalım ne çıkacak bu sabah kısmetimize. Galerindeki 11. görseli atmanı rica ediyorum. 11. Allah'ım ne olur bu sabah şanslı olayım ya. Ne anlamda ama, bak hemen bunu yanlış anlama. Hani bir şey çıksın ya, bir şey görelim, güzel bir şey görelim yani. Güzel bir şey derken 11. görsel atmayabilirsin, atmak mecburiyetinde değilsin ama atacaksan da 11'e at. Fotoğraf mı video mu bilmiyorum, 11'e kadar sayıyorsun, 11. görseli bana atıyorsun. Bakalım ne varmış galerinde. 11. En sondan, yani son çektiğin fotoğraftan ya da videodan geriye doğru saydığında 11.yi rica ediyorum senden. Oğlum hazırlığımı bekliyordunuz beyler. Ne meraklılar 11. görseli atmaya. Yoksa 11'i özel mi hazırladınız bu sabah? 11. görseli merak ediyorum. Neymiş? Çok merak ediyorum. 11'de ne var? Hadi bakalım ya nasip.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: Reklamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Elsa Yüner,
2: İstanbul FM'de.
3: Olacak gibi değil.
1: Ruh Hastası adını verdiği yeni albümüyle
2: 11 Haziran Perşembe saat 15'te
1: Yalçın Alaca'nın canlı yayın konuğu oluyor.
3: Ben seni unutmanın bir yolunu bulamadım.
1: Bu sohbeti sakın kaçırmayın.
2: Senin için
1: İstanbul FM.
4: Eğer müsaitsen ve atacağım dersen galerindeki 11. görseli atmanı istiyorum. Fotoğraf da olur, video da olur, fark etmez. 11'de ne varsa atmak zorunda değilsin ama atacaksan lütfen 11'i at. Bir fotoğraf gelmiş Emine Yaşar'dan. Çelik Erişçi'nin eşi herhalde. Eşim ve kızım diye fotoğraf atmış ve Çelik. Gel yarim ol, sevdalım ol. Çok benziyor. Tabii ki değil ama gerçekten Çelik'in bir... Artı 41 neresiydi yine biz? Kocaeli dedik, ha İsviçre. Çelik'in İsviçre versiyonu diye düşünüyorum. Acayip. Acayip benziyor. 11 dedin demiş. Şöyle bakalım 11. fotoğrafa. Fotoğraf değil de video. Şaka mı bu? Şaka. Bir karın kası antrenmanı gibi bir şey var ama bu karın kası spazmı gibi yani. Antrenman da değil. Vakum mu demiş? Anladım.

0: şimdi karın kaslarıyla şov yapan bir hanımefendi. Karın antrenmanı ne demiş? Bu vakum mu demiş. Vakum egzersizi. Yani böyle hani göbeğinden bende de var karın kası ama yarım metre içeride olabilir. Fakat şöyle bir zorbalanmayla karşılaştım. Senin göbek girer mi içeri böyle denesene demiş. Yani girer de gözükmez. Ben de böyle. 11. fotoğraf demiş. Kedisinin resmini atmış, ne kadar güzel. Piston aşağı indi. Adem'in taksici kardeşimiz var. Onun bir fotoğrafı var. Arabasıyla ilgili bir arızası var muhtemelen. Şile manzarası demiş. Aa, çok severim Şile'yi. Gerçekten güzel bir görsel. Neydi bu? Alpler miydi? Alpler ha. Alperler mi anlamıştım ben bir kere? Alpler çoğaldığı için Marmara Denizi şu anda turkuaz bir görüntü aldığından mütevellit görüntü çok güzel gözüküyor. Müzikal anısıymış 11. fotoğraf. Çok güzel, kardeşlerimizin bir sahnede olduğu görsel var. Minik kızım parkta denk geldiğimiz başka bir minik demiş. Çok güzel bir efendime söyleyeyim köpüşle beraber bir fotoğrafı var güzel kardeşimizin. 11. fotoğraf bir mutfak, Amerikan mutfak efendim, bir kağıt havlu ve ocak ve ocakta bir şeyler var. Yukarıda aspiratör, güzel. Bu da anlık demiş. Kahve içiyor peki. Bu sene muayene için gidince değiştir araba, eski dediler demiş. Değiştir arabayı, eski dediler gibi mi? Tamam, muayene ederken burun kıvırıyorlar, 2016 model demiş. Arabası Dubai olunca 2016 model, tabii sana değiştir derler. Size bu çiçekler demiş 11. görsel. Efendim ne kadar tatlısınız, çok sağ olun, eksik olmayın. Bir markanın çözüm önerileri ekran görüntüsü var. Peki teşekkür ederiz. Günaydın Emre abi, iyi yayınlar demiş bir offroadçu. Oo, çamurlar içinde. Arabanın plakası da eski, kendi yani canavar gibi bir araba ama 34T olunca, tek harf olunca eyvallah. Lüksemburg gezisi demiş canım kızım. Mostar Köprüsü gibi burası, ne güzel, ne kadar tatlısınız, harikasınız. O benim dünyam demiş. Fotoğrafta ben de varım. Ben değilmişim, pardon, Asterix'miş. Pardon, Obelix'miş, özür dilerim. O da muhtemelen kızının fotoğrafını atmış bize. Günaydın, böyle bir bilgilendirme gelmiş bana demiş. Bir kamp bilgilendirmesi sevgili İlknur'dan gelmiş bu da. Pardon, Neşe'den gelmiş. İlknur diye yanlış.
1: Burası İstanbul FM. İstanbul. Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.
0: Abi uzun zaman sonra ilk defa erken kalkıp radyoyu açtım demiş. Bizden görsel istedin. Kırpmak için hazırladığım bir ekran resmi almışım demiş. Bakalım. Şebnem Ferah.
2: Hiç.
0: Severiz. Dün çaldık.
2: Hayatın gün gün az...
0: Emre günaydın, bu galeri işleri böyle olmaz. Sen bana mail adresi ver, ben komple galeriyi sana atayım demiş. Canın sıkıldıkça bakarsın. Pekala. Bir yüzük resmi var efendim. Peşin fiyatı yazıyor ama orası kırpılmış, göremedim. Emre'cim günaydın kardeşim demiş. Güzel bir kuymak yapmıştım, bu defa sana nasip oldu. Bana sadece görseli nasip oldu abi. Ben o kuymağı yiyemedikten sonra nasıl bana nasip oluyor ya? Oldu mu şimdi bu?
2: Hadi vazgeç. Doldurdum yine sana bu gözleri.
0: 0544-886-1886. Oxford'dan günaydınlar demiş. İngiltere'ye bir selamlarımızı gönderelim oradan dinleyenlere. 11. fotoğraf bahçe hortum başlığı. Ya bunlar İstoç'ta daha ucuz ablam. Oxford'da bunları bak, pahalıya almayın, ben yollarım. Sen benim vizeyi hallet, ben getiririm sana. Aşk olsun. 11. fotoğraf bu demiş. Neymiş bakalım bir. Etli ekmek mi ne bu? Pizza mı? Bu ne bu? Pizza mı? O yüzden bunun pizza ile ne alakası? Hemen pizza. İlk aklına geleni söyleme. Ne bu? Bence bu etli ekmek. Pide mi? Aynı anda pide. Pekala. Misafirler gittikten sonra demiş.

0: Karman çorman bir mutfak. Kabile mi geldi? Kimi ağırladınız siz? Pilav da duruyor orada, yazık. Pilavı bitirememişler. Ben geleydim, öyle olmazdı. Bu da arkadaşımın 11. fotoğrafı. Ya arkadaşın 11. fotoğrafını niye atıyorsun bana? Kendi 11. fotoğrafını at. Arkadaşın 11. fotoğrafını niye atıyorsun? Neymiş burası? Manifest konseri. Manifest'in bu kadar dinleyeni var mı ya? Siz bilirsiniz efendim. Bu kadar var mı Manifest'in? Oho, çok mu? Neresi burası? Volkswagen Arena mı? Helal olsun valla. Etli ekmek ya, ne pizzası demiş. Ben demedim pizza diye, Özlem söyledi. Abi günaydın, iyi yayınlar. Sabah falan diyordun demiş. Araba yüklüyordum, duyamadım. Ne zaman alıyoruz? Bakacağız. Günaydın kızım, uzaylılar hoş geldin türküsüyle kaldırdım. Adı Zeynep. Zeynep yaz, selam iletir misin demiş. Selamlar. Bir reklama gidiyorum, hemen buradayım.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Kardeşim demiş evinde ayağıma MDF düşmüştü. Eve döndüğümde foto istemişlerdi demiş. O kalmış. Evet, çok güzel bir baş parmak. Uzun zamandır bu kadar güzel bir baş parmak görmemiştim. Var ol, iyi ki attın bunu bana. Kendime geldim. Teşekkürler. Bursa'dan selamlar demiş. Şöyle bir bakalım fotoğrafa. Ay ne kadar tatlısın sen. Şu diline bak. Kedi dil dedikleri bu işte. O kadar tatlı ki. Dil çıkartan bir kedi.

0: En tarihi zorbalama olarak geçti kaydedilmiş. Okudum bunu. Bu da 13. fotoğrafım demiş. Arkadaşlar 11 istedik. 13 nereden çıktı? 12, 13, 14 öyle devam edelim o zaman. Bu da benim 37. fotoğrafım. Bakalım neymiş bir gün batımında. Kim atmış fotoğrafı bize? Fatoş. Teşekkürler Fatoş, teşekkürler. Heh. Heh. Heh. Gün batımında güzel bir kafe galiba burası. Klima kompresörü demiş. Evet, Fatoş'tan sonra klima kompresörü. Denge lazım, dengelemesi lazım her şeyi. Nasıl ki az önce karın kaslarından sonra baş parmak gelmişti, ayak baş parmağı. Ya ben rakamları tutturamıyorum arkadaşlar. Bu kompresörlerin, tornavidanın, ne bileyim işte örs, üzengi, çekiç. Üçlü priz attılar dün ya. Altıncı fotoğraf dedim, önceki gün üçlü priz geldi. Altıncı fotoğraf olarak. Ya ne bileyim böyle bir doğa manzarası, böyle bir ne bileyim bir kahvaltı sofrası. Böyle bir güneş doğumu, işte ne bileyim bir şeyler bir şeyler yani... Bana böyle üçlü priz, karot almışlar binadan onu yollamış. Onlar da dürüstçe söylüyorlar ama. 11. fotoğraf benim demiş. Pekala. Bayramdan kalmış demiş 11. bu videoymuş. Oy yerim seni ben. Elinde kırmızı topuyla çok güzel bir kızımız çimlerde. Koştururken bir fotoğrafı var. Teşekkürler. Sabah mevzu için çok geç kalmış gibi gözüksek de size bir şarkı hemen gönderiyorum. Arkasından da sabah mevzusunu veriyorum. Bakalım ne konuşacağız bu sabah sizlerle. Güzel bir sabah mevzumuz olacak. Kuzenim demiş çocuğum sanılmasın. Tamam sanılmadı. Günaydın Emre'ciğim, işte benim 11'imden de bu çıktı demiş. Çok tatlı çok tatlı bir çöpüş fotoğrafı var yine. Teşekkürler.
1: Senin için.

Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'dasın. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraberiz. Daha programın yarısına yeni geldik, bak düşünsene. Sakın bir yere ayrılma, buradaysan çok mutlu ediyorsun beni, iyi ki varsın. Saatlerimiz onu gösterene kadar yüzünde birazcık daha tebessüm ettirebilmek için bir şeyler konuşacağım. Ve senin de burada olman bana. Konuş Emre konuş. Eskiden vardı ya hani, koş Ali koş. Ali topu tut. Bunun gibi. Ömrünün sonuna kadar sözleşmeli bir şekilde tek bir yemeğe mahkum kalsaydın neyle yaşardın? Ömrünün sonuna kadar tek bir yiyecekle yaşamak zorundasın. Bir tane seçenek soruyorlar sana. Tek bir yiyecek. Ömrünün sonuna kadar başka hiçbir şey yemeyeceksin. Kan değerlerin, şekerin, bilmem neyin falan, bunları geçtik. Ömrünün sonuna kadar bundan başka bir şey yemeyeceksin ve mecbursun. Neyle yaşardın? Ömrünün sonuna kadar başka hiçbir şey boğazından geçmeyecek. İçecek serbest ama başka bir şey yeme şansın yok. Yaz bakalım neymiş senin ömrünün sonuna kadar tüketeceğin yiyecek, neymiş acaba? Merak ettim doğrusu. 0544-886-1886. Emre abi bir şey sorabilir miyim demiş. Tabii ki sorabilirsin. Arkadaşlar 3-4 çeşit yazmayın. Ömrünün sonuna kadar yiyebileceğim bir tane yiyecek var. Tek, bak tek. Onu da çeşitlendiriyor ya. Allah Allah. Neyle yaşamayı göze alırdın? Bir kanun çıktı. KHK, kanun hükmünde kararname geldi. Dediler ki sana bundan sonra bundan başka bir şey yemeyeceksin. Ve önündeki sözleşme bu. İşte hayatın sonuna kadar sana bunu temin edeceğiz. Ve bundan başka hiçbir şey yiyemeyeceksin. 0544-886-1886. Bir tane seçeneğim var. Bir seçeneğim var ve onu yemekten başka bir çaren olmasa idi. Neyi tercih ederdin? Hayatının sonuna kadar bunu yemek zorunda kaldım ve evet ben bunu seçiyorum. Neymiş bakalım bu? 0544-886-1886. İkinci bir seçeneğin yok, bunu unutma. Bir tane seçeneğin var. Ve orada da demek zorundasın ki ben bunu yerim. Yerim değil, yerim. Ben bunu yiyerek hayatımı tamamlarım. Başka bir şansım yok. Dediklerinde ne derdin? İşin sağlık boyutunu düşünmene gerek yok. İşin efendime söyleyeyim tıbbi kısmını düşünmene gerek yok. Onunla yiyorsun ve sağlıklı devam ediyorsun ama başka bir gıda tüketmeyeceksin. Bu ne olurdu? 0544-886-1886. Yaz bakalım, çeşitleri yazma, tek yazacaksın.

0: Sabah sabah imtihanımız demiş, hangisine vursam acaba? O piti piti. Dip dibe arabaları bırakıyorlar, insanı deli ediyorlar ya. Ne yapalım, okul yolu beklersem demiş. Bu nasıl bir o, Meksika mı bura? Anlamadım ki burası. Bu fotoğraf bana daha önce de gelmişti sanki. Bana mı öyle geliyor acaba? Serpme kahvaltı cevabı geçersiz bir kahvaltı. Bir tane seçenek soruyorum. Serpme kahvaltı oldu o zaman. Adana bilmem bir şey sofrası. 0544-886-1886. Bir tane seçenek istiyorum bak. Bir tane. Hayatının sonuna kadar bundan başka bir şey yeme şansın yok. Ne yersin? Bunu soruyorum. Bak şimdi bak. Patlıcan boranası. Bir insan hayatın sonuna kadar patlıcan boranasıyla, ne bileyim ben, sağlıkla ilgili sıkıntı yoksa tamam, cips demiş. Yumurta cevabı var. Hem de bol bol, ama okuyacağım hepsini. Bir konuyu bir hatırlatayım şimdi. Hayatının sonuna kadar bir KHK çıksa, kanun hükmünde kararname çıksa, deseler ki sana hayatın sonuna kadar bundan başka hiçbir şey yemeyeceksin ve sen o yiyecekle hayatını, ömrünü tamamlayacaksın deseler, neyi seçerdin diye sorduğumda serpme kahvaltı cevabı olmuyor. Onu herkes seçer. Bir tane yemek, bir tane yemek türü. Böyle bir şeyden bahsediyorum. 0544-886-1886 bu sabahki sabah mevzumuz böyle efendim. Bir tane bize bir yiyecek söyleyeceksiniz ki biz de bunu alacağız, kabul edeceğiz. Bakalım neler varmış seçtiklerinizin arasında. Tek bir tane hakkınız var ve bunu böyle kullanmanız lazım. 0544-886-1886 tarif vermiş. Ya böyle bir cevap olur mu ya? Kavurmalı yumurta, üstüne de biraz da pul biber. Bir tane seçeneğim var, tek tek. Tamam, birkaç şeyle beraber yapılmış bir şey olabilir. Onunla ilgili bir problem yok. Yani birkaç şeyin birleşiminden yapılabilir ama onun bir yemek olması lazım. Açık büfe diye cevap mı olur yani? Çikolata, evet, makul bir cevap. Bunun gibi cevaplar bekliyorum. Kuzu budu. Ne kadar naif, ne kadar mütevazi. Bu arada okeyim ben de. ...0544-886-1886... Cevaplar biriksin diye birazcık bekliyorum. Ömrünün sonuna kadar seçtiğin bir yemekle efendim imtihan edileceksin ve başka bir şey yeme şansın asla ve asla olmasa. Ne yerdin? Neyi seçerdin? Daha doğrusu önünde bir liste olsa ona ne yazardın? Neyi işaret, neye tik atardın yanına? Çok meraktayım. Acayip cevaplar geliyor. Hepsine geçeceğim şimdi. Biraz sonra buradayım. Bir reklam, hemen geliyorum. Hemen, ayrılma.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
1: Reklam.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: gece.
1: Hemen geri döndüm. Bak şimdi Murat Fakir. Sevgili Murat abim. Ne yazmış? Balık. İmza atarım altına. Ya niye ben böyle deniz ürünlerine karşı böyle bir... Yani... Doğru cümleyi söylemek birazcık amiyane tabir olacak ama... Delicesine sevmek derler ya. Ya denizden babam çıksa yerim lafını kim söylemişse helal olsun. Vallahi bak. Izgara lüfer. Beyaz peynir, salatalık, domates demiş. Ekmek arası, sonra ben tek çeşit deyince de demiş ki he kısır o zaman. Yine karışık bir şey istemiş yani. Bak çok net bir cevap, pide. Et döner. Kafam karıştı, bu da okey benim için. Kaynanamın yaptığı kavurma. Haşlanmış içli köfte demiş. Hem et var hem de bulgur. Ama içli köfte tek başına bir yemek olduğu için bunu da aldık, kabul ettik. Güzel. Günaydın demiş. Kastamonu Taşköprü sarımsağı. Ömür boyu sağlık. Sarımsak yere geçecek, adama bak. Kavurmalı kaşarlı tost. Evet, bunu da aldık, kabul ettik. Çünkü bu da tek başına bir yiyecek yani. Kavurmalı kaşarlı tost olabilir. İmam bayıldı. Güzel. Emre, ömrümün sonuna kadar yesem bıkmam dediğim şey tavuk demiş. Her türlüsünü yaparım. Yap da bir gün yiyek. Bir gün yap da yiyek. Allah Allah. Söylemeye gelince tamam.

0: Bu arada ben de tavuğun her türlüsünü yaparım. Yani senden iyi yapabileceğimi iddia etmem ama. Eminim ki benden daha iyi yapıyorsundur. Biz de bir ara ufak tefek efendim argeler yaptık tavuk adına. Köfte demiş. Saim. İlk defa yazıyor bize. İlk defa mı dinliyor acaba? Ya da yeni dinleyenlerimizden birisi ya da çok eskiden beri dinleyip ilk defa mı yazıyor? Beni bir bilgilendirirse sevinirim. Kaju mu? Kaju. Ömür boyu kaju. Kaju ve ben. Bitmeyen bir aşk.
1: Emekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

makarna diye cevap alıyorum. Makarna doğru mu? Arkadaşlar yani hakikaten böyle otomatik yazdırmaya yazıyorsunuz da belki o mu değiştiriyor, makarna mı diyor. Mesela sen sushi diyorsun da o makarnayı mı düzeltiyor? Bu arada olabilir yani biraz. Evet, şiirimiz var biraz sonra. Şiir soranlara hemen cevabımızı verelim. Geyik peyniri, geyik peyniri mi? Geyik peyniri ne ayol? Beef Wellington. Evet, zenginler gelmeye başladı arkadaşlar aramızda. Şu an bizim anlayamadığımız yemekler de söyleniyor. Beef Wellington. Her sabah Beef Wellington yemeden annem ilkokul çantamda beslenmemi hazırlardı Beef Wellington. Aga bu ne, bu nasıl yeniyor ya? Beef Wellington'ı bilmeyen de bu programı dinlemesin. Tereyağlı sarımsaklı karides tava yanına, yanındakini söylemeyeyim ben de. Tereyağlı sarımsaklı karides, tamam bu bir ölçü, tamam yani hayatım boyunca bununla devam edeceksen et de yanına bir şey koyma, bak koyma, ben başka bir şey. İstanbul'dan Ali ben demiş, bir yiyecek hakkım olsaydı İskender olurdu. Peki bunu da aldık. Közde bağcan, patlıcan demek. Urfalı mısın abi? Peki yanına bir şey istemiyoruz. Boyabat sırık kebabı. Görselini de atmış. Allah seni kahretmesin. Sabah sabah bak, sabah sabah. Yine bir makarna cevabı var. Tabii ki poğaça demiş. Türlü. Bak mantıklı bir cevap. Niye biliyor musun? Her telden var. Türlü. Olabilir, mantıklı. Emre sorar mısın? Tavuğun her çeşidini yapan Yozgatlı mı? Hayır, ben de tavuğun her çeşidini yapıyorum ama Yozgatlı değilim mesela. Madem tek seçenek oluyor o zaman pöç haşlama. Bayılırım. Abi ben her şeye nasıl... Bak soruyu soran benim, ben tek çeşit bir şey bulamıyorum. Her yazdığınızda okeyim ya. Poğaça hariç. Zeytinyağlı fasulye, üf. Kalkan balığı peki. Kardeşim sabah sabah açıldın. Saat başına gidiyoruz, ondan sonra şiirle dönüyorum. Tekrar konuya devam edeceğim. Ayrılma bir yere.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık ilerliyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu, Topkapı, Çağlayan, Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirinevler aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyrantepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar etkili seyrederken Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim. Reklamlar.

0: 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun, üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın ama sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiye duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. Sen hiçbir zaman çirkin değilsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Adı üstünde yer çekimi. Kanatların çırpındığı kadar, hafif kalbin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar gençsin. Sevdiklerin kadar iyi, nefret ettiklerin kadar kötüsün. Ne renk olursa olsun, o kaşın, o gözün, karşındakinin gördüğü rengin kıymetini bilin. Yaşadıklarını kâr sayma. Yaşadığın kadar yakınsın o sona. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme. Bil ki aldığın bütün kahkahalar kadar yaşayacaksın. Sakın ama sakın bitti sayma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır. Evet, oradadır nefes. Sabahları o uyanışların, aldığın ilk nefes. Ciğerlerin şişerken dünya dönmeye devam ediyor. Ay ışığındadır sevgiyle ve sevgiliye duyulan hasret. Sevgilin hasret kaldığın kadar ona o kadar yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşayacaksın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar.

düşürsün ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar, her şeyi bildiğin kadar, her şeyi anladığın kadar yaşarsın. Bunu bil. Bunu bil ki hiçbir zaman unutma. Sevdiğin kadar sevilirsin. Can Yücel, bundan sonrasını ben doğaçlama söyleyeceğim. En çok kendini sevmelisin. Senden daha büyük bir sevgili hayatına asla bahş olmayacak. En sevdiğin sen ol. Neden biliyor musun? Bütün sevdiklerini senin ayakta kaldığın sürece, kendini çok sevdiğin sürece var edeceksin. En çok kendini seveceksin. Çünkü senin senden başka hiç kimsen yok. Ve bunu bildiğin sürece en çok kendini seveceksin. Sen varsan ben de varım. Sen varsan herkes var. Sen yoksan hiçbir şey yok.

Argası gelmez dertlerimin. Baktım illallah. Ve subhanallah. Abicim kusura bakma ama komedi programı olduğu için seni dinlemeyi seviyordum demiş. Bu kadar uzun duygusal şiir maalesef ben sevmiyorum. Güle güle daha da dinlemem. Zaten dinleme dostum, neden biliyor musun? 3 saatlik bir komedi programının içinde seven dinleyen bu kadar insan bunu isterken 3 dakika bana tahammül edemiyorsan zaten dinleme. Bence de dinleme. Güle güle. Hoşça kal, kendine çok iyi bak. Allah'ın selameti üstüne olsun çünkü bu normal bir şey değil. Bu çok üzücü ve kırıcı bir şey. Ben senin her istediğini yerine getirmeye çalışırken, her mesajını okurken, sana bu kadar kıymet verirken senin böyle bir şey yazman hoş değil be abi. Zaten sen gideceğimişsin. Zaten kalman hata olmuş, anladın mı? Hoşça kal. Yolun açık olsun. Var başka radyolar var. Sorarlar Zeytin'in adı Zeytin olmasaydı ne olurdu? Anladın mı? 3 saat bunu dinlersin. Sen de mutlu olursun, ben de. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Fesubhanallah demiş ya üstad. Böyle bir şey işte. Dostlar ona kızmayın. İyi bir gününde değil belli ki, o geri gelecek. Şu anda bile dinliyor eminim. Sorun da değil ya, canı sağ olsun, canı sağ olsun. Canım kardeşim benim, kötü niyetle yazmadığına eminim. Ama direkt okurum yani, hani ben hiç böyle mesaj ayırdı. Bana neler yazıyorlar biliyorsun, söylüyorum yani, gerek var mı? Dinlenmez mi? Bağımlılık yaptı Emine Mutlu demiş. Maşallah. Arkadaşlar. Alemin. Ona kızmayın. Okuyorum mesajlarınızı, tamam. Bize de bir gün kader. Bize de bir gün kader. Güler güler inşallah. Konum 61'si, neresi burası? Bir gün kader güler. Bir ara şey sormuştum, şimdi tekrar merak ediyorum. Şu anda acaba beni en uzaktan dinlediğini iddia eden kim var? En uzaktan beni dinlediğini kim var? Beylikdüzü şakası yapmayın artık, tamam. Beylikdüzü hariç. En uzak beni dinleyen kim varsa bir konum atabilir mi? Ya da yazsın yani, konum atmasına da yok, kapısını çalmayacağız bir saat sonra. En uzaktan şu anda ben dinliyorum diyen kim var acaba, çok merak ediyorum. Bir kere daha bunu sormuştum. Norveç, Stavanger falan çıkmıştı yani. En uzaktan dinleyen kimmiş? Maltepe mi? Fazla uzağa gitmiş olamaz. Eskiden Türk filmlerinde böyle bir dedektiflik sahneleri vardı, hatırlar mısınız? Bence çok uzağa gitmiş olamaz buralarda. Onun gibi Dubai, Belçika. Acaba bize Belçika mı uzak, Dubai mi? Bak bakayım hangisi daha uzak, Belçika mı Dubai mi? Kilometre hesabı yapsana be. Konuma yazacaksın, gidip oraya Kocaeli yazma şimdi. Bakalım en uzak Arnavutköy. İsviçre'den dinleyen var. Sydney mi? Şaka mı bu? Daha uzağa çıkamaz. Zaten belli. Konu kapandı arkadaşlar. Bir şey yazmayın. Sydney'den sonra daha uzağa yani mümkün değil. Mümkün değil. Ama şöyle bir tartışmaya girebiliriz. Sydney ama Melbourne mü? Acaba yani Sydney'in neresi? Pardon, Avustralya'nın neresi? Sydney mi, Melbourne mü? Tokat. Teşekkürler. Oxford, İngiltere. Hangisi daha uzakmış, bulabildiniz mi? Oradan yaprak sarması tarifine bakıyor. Ben bir şey soruyorum burada. Ya bir de bu insanlar. Bulamadın mı? Yani hangisi daha uzak acaba? Şöyle bir bakalım. Sydney, Arnavutköy'e sınır zaten demiş. Hakikaten ha, Arnavutköy'den sonra Sydney zaten, yani bunu bilmeyen mi var?

0: Dubai daha uzakmış diyor. Arabayla 3000 kilometre diyor. Belçika diyorum, ona bakmamış. Belçika 2100, evet evet, yani Dubai daha uzakmış ama Sydney'in üstüne daha çıkabilecek olmaz sanmıyorum. Artı 98 mi? İran Tebriz. İran'a selamlar. Arkadaşlar Sydney'in üstüne çıkabilecek bir mesafe bence yok. Fransa, Fransa'dan Çatalca, ya Fransa'dan Çatalca çok... Çatalca Doktor Çeşme abi, en uzak benim. Sydney 100 kilometre daha uzakmış Melbourne'den. Belçika daha uzak, hayır Dubai daha uzak buraya. Ama Sydney, arkadaşlar Sydney dedik yani, olay bitti ya. O konu kapandı. Sarımsaklı, teşekkürler. Çok uzak hakikaten. Araba yatlasam 4 saat oradayım. Bize en uzaktan, ben mesela bir yani New Jersey falan olsaydı belki, ama hakikaten Sydney en uzak galiba, hakikaten oradan daha uzak şu anda yok, olamaz yani muhtemelen. Bir laf var ya, dünyanın öbür ucu. Hakikaten dünyanın öbür ucu. Hakikaten dünyanın öbür ucu. Sydney ile ilgili tek bildiğim bir şeyi sormak istiyorum sadece. Opera binasına yakın mısınız?
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
2: Reklam. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

eğitimi var mıdır? El almış mıdır birilerinden? Fal bakmak zaten saçma sapan bir şey. Bununla ilgili görüşlerim biliyorsunuz ama yani fal da sadece o kahve telvesinin üzerinde çıkan şekilleri bir şeye benzeterek onunla ilgili size bir hikaye anlatıyorlar. Siz de bunlara inanıyorsunuz. Ben fal bir bakarım aslında. Ya para bilmiyorum. Ödeme olacaksa para var mı? 500 lira atarım diyor. Bakarım o zaman. Böyle başlıyor işte bu işler. 500'e bakarım ya. Vallahi bakarım. Herkes yapsın kahvesini atsın. 500 liraya bakıyorum aga. Ne yapalım biz de, Allah Allah. Çınardere demiş, daha uzak. Sidney'den daha uzak Çınardere. Ve arkadaşlar şu biraz önce opera binasının önünden fotoğraf da geldi. Artık daha söylenecek bir şey yok. Sidney'de opera binasına yakın mısınız dedim. Çünkü Sidney'de tek bildiğim yer orası. Yani Sidney'le ilgili bir şey biliyormuş gibi davranmak adına. Daha önce defalarca Sidney'e gitmiş birisi gibi yapmak için bir şaka yapayım dedim. Opera binası dedim. Opera binasının önünden fotoğraf geldi 09.24'te. Daha söylenecek bir şey kaldı mı? Opera binasına selamlar diyeceğim. Çok saçma olacak. Teşekkürler arkadaşlar. Bizi şu ana kadar, bugüne kadar en uzaktan dinleyen Sidney'den çıktı. Daha uzağa zaten herhalde Mars falandır. Teşekkürler, sağ olun. 500'e fal mı bakılır ayol demiş. Biz yeni başladık ya şimdi. Önce müşteriyi bir... Yüreğim kabarmış mı demiş. Yüreğin kabarmış mı? Bakalım, tekrar bakalım yüreğine bir bakayım. Kabarmış mı? Şöyle bir bakayım. Kabarmış. Zaten senin yüreğin kabarmış. Başka bir kalıp bilmiyorum ya ben. Bununla alakalı. Yüreğin çok kabarmış. Yüreğin kabarmış, bu kadar. Yaklaşık olarak Türkiye'ye en uzak ülkeler demiş. Yeni Zelanda 17 bin kilometre demiş. Fiji 17 bin kilometre. Tonga 16 bin kilometre. Samoa 16 bin kilometre. Avustralya 16 bin kilometre. Sydney ve Auckland tarafları demiş. Şili 14 bin kilometre. Arjantin 13 bin kilometre. Arjantin'i biliyoruz. Buenos Aires'te premierimiz vardı zamanında. Zamanında Hakan Muhafız'da oynarken Buenos Aires'te premier yaptık ayol. Evet, yani en uzak Yeni Zelanda'dan dinleyen yoksa ya da Fiji'den, şu ana kadar Avustralya, özellikle Sydney ve Auckland. Auckland adaları. Ladies and gentlemen, this is

Evet, editörümüzden saçma sapan bir fikir geldi. Çok saçma ama deneyeceğiz bunu. Lütfen. Lütfen ama. Bunu denememiz lazım. El falı bakıyorum. Herkes elini çekip atıyor, tamam mı? Herkes, müsait olan herkes el fotoğrafını çekip bana atıyor. Ben de el falı bakıyorum. İçi mi dışı mı? İçini mi atacaklar? Elin içini mi atacak? Dışını çeksin ya. İçini mi? İçini dışını fark etmez. Elini fotoğrafını çek at. Ha, attı. Evet, ilk el Yusuf'tan gelmiş. Yusuf teşekkürler. Ya şöyle estetik bir... Baş parmağını mı çeksinler? O kadar da değil ya. Herkes bakacak mısın? Bakacağım, söz. Elini fotoğrafını çeksin atsın. Nasıl eller geliyor? Allah Allah, dışı olmaz demiş. Tamam, içi gelsin. Bekler, ah deliler gibi bir gün. Oo. Neymiş? Ne yap, krem mi sürsün? Eline krem sürsün. Ay çok eğlenceli. El fotoğraflarını bekliyorum. El sağ mı sol mu? Fark etmez ya, sağ sol önemli değil. El falı çekeceğim. Şey, el falı bakacağım.

Çekip atacaksınız. Ama sadece el rica ediyorum. Başka bir şey... Ayak falı falan hayır. Sadece el. Bakalım nasıl eller geliyor. Şöyle bakalım. Tamam, gülmüyorum. Beyler çok sabırsızsınız yani, tamam elleriniz çok güzel ama yani...

elleri görelim. Bakalım ellerinize bakacağım. Derdim, yine başa döndürdün. Biri 0-544-886-1-886 tokat atar gibi fotoğraf atmış ya. Ağzına bir tane çakarım fotoğraf. Bunlar nasıl eller? El hareketi de yollayabiliyor muyuz demiş. Yolla. Arzu biraz su içmen lazım. Tırnakların, parmakların ucundaki bende de var aynısı. Parmaklar böyle buruş buruş olduğu zaman çok az su içiyorsun anlamına geliyor. Yollamış bakacağım. Ya başıma nereden bu işi sardın sen şimdi? Sabah sabah. Ekranda yüzlerce el var ya. Dur bakayım dur yolla. 0-544-886-1-886. Numaralı WhatsApp hattımıza. Ellerinizi yollayın Oxford'a. Fal mı bakayım? Tokat mı atıyorsunuz bana? Allah aşkına. Fotoğraf değil bir de video atan da var yani. El videosu evet. Sonunda çok korktum bir şey yapacak diye de. El falınıza bakıyorum. 0-544-886-1-886 sen de yolla.

0: Evet, ilk falımızı. Hangisiydi? Hayır hayır, bir dakika. Ya şu attığım şey ne? Şunu bir dakika dur, bir dakika aşağı inmem lazım. Arkadaşlar o kadar çok siz ne fal meraklısı çıktınız. Bana da bakar mısın yazmıştı. Baktım ona tam. Heh buldum. Heh buldum. 18.34. Bak şimdi. Avucunuzun enlemesine kesen akıl çizginiz oldukça düzgün ve net ilerliyor demiş. Tabii ki yapay zekaya. Sormadım, kendim bakıyorum ben. Analitik düşünme yeteneğiniz güçlü olduğu ve mantıklı bir şekilde davrandığınız için ön planda mantığı tuttuğunuzu görüyorum ben şu anda. Kararlar alırken fevri davranmak yerine durumları tartıp ona göre adım atmayı tercih eden bir yapın var. Zihinsel odaklanman çok yüksek. 18.34. İsmini bilmiyorum, dur ismini de öğreneyim dur. Nisa. Nisa, sana bakıyorum ayol. Burcu'ya bak, 35 tane el gönder. Bu... Ya senin kendi elin yok mu anladık? Kocanın eli de var. Çok güzel, kocanın eli var. Tamam anladık. Kimmiş bu? Mert. Mert'e bakıyorum şu anda. Mert'e bakamadım, bir dakika. Heh. Şu anda Mert'e bakıyorum. Bakalım Mert'in el falı neyi anlatıyormuş bize? Serçe parmağınız ile yüzük parmağınız arasındaki mesafe oldukça açık demiş. Bu Mert'in beleşçi olduğunu gösteriyormuş. Radyodan sürekli hediye kazandığı halde hala waffle beklediğini gösteriyormuş. Avucun tam ortasındaki bilek yönündeki tam orta parmağına doğru dik ivmelenen çizgiler göze çarpıyor Mert. Mert kendi ayaklarının üzerinde durmayı seven, sorumluluk almaktan kaçınmayan ve kariyerinde kendi çabasıyla yönler çizen birisin. Hayatındaki şans faktörlerinden ziyade kendi emeğinle bir yerlere gelmek niyetinde bir insansın. Harika, harika. Hayatımda bu kadar çok ele maruz kalmamıştım. Benim falım fallanmış. Yeşimciğim, avucunun içine atar mısın? Avucun içine doğru canım, yani dıştan bakılmıyor bu. Bakamıyorum, gözlerime ağırlık çöktü şu anda. İlk videoyu ben gönderdim, dur bir dakika. Eskişehir miydi Burcu? Hay Yalova, pardon. Dur bir de Burcu'ya bakalım. Bir dakika Burcu'ya bakayım şöyle bir. Ay gözlerime ağırlık çöktü. Bakayım ne söylüyormuş. Söylüyormuşum, pardon, ben söylüyorum. Elin çok düzgün ve gergin bir açıyla duruyor Burcu. Yüksek, pardon, yüzük. Bir yerden okumuyorum bu arada, kendim konuşuyorum. Yüzük parmağının altına doğru uzanan avuç içinin üst kısmında dikey yönelimler bu açıdan daha da net seçilebiliyor. Güneş çizgisi var senin ellerinde. Başarı çizgisi deniliyor buna. Toplum önünde dikkat çekme, sevilme, takdir görme ve popülerite ile doğrudan bağlantılı bu.
1: Bakıp katılımla
0: geliyorum.
1: Kazaneni Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik...

0: atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri. Kaleyle güvenli, kale gibi
1: güvenli. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Devam edelim, yarıda kalmasın benim falım demiş. Kalmasın, tamam devam ediyorum, dur ama bir dakika, kaybettim WhatsApp. WhatsApp var ya, karıştı herkes, ne el atmaya meraklı çıktınız ya. Eli haricinde tabii atılana sadece el istedim ama. Vallahi bulamıyorum, nerede? Ha şurada, ha yarıda bırakma falımı. Yalova'ya selamlar. Efendim başarıya odaklı. Bir sanırsam. Bol bol cam eşyalara dokunuyorsunuz bence. Falda böyle gözüküyor. Cam eşyalara çok fazla dokunuyorsunuz ama hangi cam eşyalar bilemedim. Bol hayat yolunda bereket gözüküyor size, inşallah böyle olur. Dışarısı buz gibi, çöldeki ateşi saçıyor. Ayaklarını atmış ya. Ya ayaklarına... Dışarı... Ya Onur! Çöldeki ateşi... Ayaklarını ne yapacağım senin be? Ayak falı da mı varmış? Bunu da mı öğrenelim? Bir sarılsam, Almancı Gurbetçiler Sendikası'ndan Mehmet yazar demiş. İyi yayınlar. Hem kendinin hem muhtemelen eşinin mi artık? Artık neyinizse, bir hanımefendinin de ellerini görüyorum burada. Yalçın abi ellerine bir bakayım. Senin ellerini aç bakayım, ellerini, dur. Yalçın Alacan'ın da falına bakacağım. Aç bakayım ellerini, aç bakayım avucunu. Bakayım. Yalçın Alacan'ın da ellerin içi başarıyı, dürüstlüğü, idealist bir yayıncılığı temsil ediyor. Ne diyorsun? Kukuman kuşu gibi başımın içinde. Kulaklık var kulağımda şu anda. Vır vır vır. Özlem senin ucuna bakayım. Getir bakayım ellerine, bakayım. Bakayım, getir bakayım elini, senin bakacağım. İşte bu lezzetin esas. Evet. Arkadaşlar çok fazla açtınız. Şirinkilere bakayım bu. O tokat atacak gibi duruyor yani, ben onu tam... Yalçın abi eğer programında fal bakmak istersen bol bol el var şu anda. 2000'e yakın el şu anda ekranında. Ayak atan da var istersen, yani ayakların da. Gerçekten ben bu kadar çok el göreceğimi bir sabah düşünmezdim. Hakikaten inanılmaz. Evet. Yaz bir şey söyleyeceğim abi. Şunu bana da bak demiş. Aha bakamadım ya. Bakamadım şana ben ya. Elif yarın bakacağım sana da. Arzu Hanım var, Yalçın Bey'in de dinleyicisi, o da fotoğraf atmış böyle. El falı bakmamız için. Arkadaşlar el dedim, el hareketi demedim ya. Finlandiya'dan merhabalar demiş. +358 ilk defa mesaj atıyor. Bugün gerçekten rekor kırdık arkadaşlar. Mustafa Otman. Doğru okudum umarım soyadını. +358 Finlandiya, bir kontrol edelim hemen, yanlış bilgi vermeyelim ama öyledir. Sağ olsun kulağı bizdeymiş. Bugün Sydney'den dinleyenimiz vardı. Sydney opera binasının önünden hatta. Fotoğrafını atmış kendisi. Şimdi de bir fotoğrafımız daha var. +358 neresi, bir kontrol edeceğiz inşallah. İnşallah keyfe kederi bir geçersek. Finlandiya tamam da orada yazan o. Belki burası Afganistan. Belki bizi trollüyorlar. Az önce +41 neresi dedim, Kocaeli diyor ya. Yani benim kadro böyle işte. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza, benim artık süremin sonlarına doğru gelirken el fallarını yetiştiremediğim dostlarımızdan gerçekten özür diliyorum ama Yalçın Alaca'ya da el falı sorabilirsiniz. Finlandiya +358. Yalçın abi patron söylersen, hani eğer zam oranında bir değişiklik olacaksa Finlandiya'dan da dinleniyoruz diye. Eksik olmayın sevgili Mustafa Bey, sağ olun. Arkadaşlar bu muhabbetin devamını istiyorsanız saat 2'de Yalçın Alaca gelecek. O da ayak falı. Yok yok bakmaz. Onu gebertirler. Bakabilir misin? Ayaktan fal oluyor mu Yalçın abi? Mikrofonunu açtım şu anda bu arada.
1: Bakamam, o beni aşar.
0: Abi bu...
1: O benim boyumu aşıyor.
0: Ama bir şey, senin boyunu her şey aşıyor zaten de. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir hizmet değil mi abi? Bizler yayıncılar olarak insanların el falı, ayak falı ben de bilmiyorum. Onu sana devrettim o yüzden. Ben el falı baktım. Orada Şirin uydurdu yani el falan bakalım diye durup dururken ben 500 tane el gördüm sabah sabah ama.
1: Var raket gibi eller bile var.
0: Raket gibi eller mi var? O zaman o zaman şöyle ben iki de açacağım senin yayını. Sen ne falı bakacaksın? Bir fal bak bir 10 dakika bak be insanlara. 100 falı mı baksın?
1: 100 falı mı bakayım ne yapayım?
0: Şşş seversin. Ne? Su falı. Ya su falı nasıl baksın? Hayır 100 falı bak.
1: En iyisi Türk kahvesi falına falan bakayım da. Çok ona zamanım biz... yok biliyorsun 15'te de Ersay Üner gelecek çünkü.
0: Aa bugün mü?
1: Evet o bugün.
0: Ya sen benim yayınımı ay yaşına yekyan mı alıyorsun? Onu hemen hatırlatmam lazım. Arada bir zaten teaser geçti. Ersay Üner gelecek bugün. Keşke burada olabilseydim. Ersay Üner, Yalçın Alaca ile beraber güzel bir program yapacaklar arkadaşlar. Mutlaka dinleyin. Saat 2'de Yalçın Alaca'ya dahil olursanız ki olacağınızı biliyorum. Gün boyu İstanbul FM zaten açık. Sevgili Ersay Üner ile beraber güzel bir Ersay'ın ayaklara ellere bir bak. Bakamaz mıyız? Eline bak en azından ya
1: eline
0: neyse.
1: Bakarız.
0: Eline bak ya. De ki sabah Emre Mutlu el falı bakıyordu. Ersay sen de aç bakayım elini de.
1: Tamam.
0: O da açsın abi.
1: Ama sen bana işaretleri söyle. Ne hani anlatıyor?
0: Abi tamamen atma üzerine.
1: Ha, atacağım.
0: Şu an yayına sesimiz gitmiyor abi. Tamamen sallama üstüne.
1: Sallarım.
0: İBAN numarama benim para atıyorlar 500 lira. Ben abi atıyorum. Diyorum ki işte güzel şeyler seni bekliyor. İyi bir gelecek falan. İşte ilişkilerle alakalı. Yok işte şey diyorum mesela 6. aydan sonra istediğin şeyi bulacaksın falan. Haziran'dayız şu anda biz bulabilecek miyiz bilmiyorum istediğimiz şeyi. Ne el falına bakıyorsun ne 11. fotoğraya demiş ne sorduğun sorunun cevabına. Neyse ben son şarkıyı kendime tutayım bari. Tut bakalım son şarkı senin olsun. Yetiştiremedim. O kadar çok el var ki bak dünyada şu anda başka bir WhatsApp hattında bu kadar el olamaz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. İyi ki varsınız, harikasınız. Üf. Son şarkım bu değil bu arada. Daha vedaya var. Kimler burada? Kaptanlar. El hariç tamam. El falına bakamadıklarımdan özür diliyorum. Yarın bakacağım. Kimler buradaysa bir emoji atsınlar bakalım. Kaç kişiyiz, ne kadar kalabalığız bir görsünler. Görsünler derken göreyim yani ben göreceğim. Kimsenin bir şey gördüğü yok benden başka. Bir tane emoji at bana. Hala buradaysan kaptan. Son şarkım sana gelecek biliyorsun en sevdiğim şey. Son şarkımı en sevdiğime göndermek. Harikasın. 0544-886-1886 saat 2'de Yalçın Alaca'yı dinlerseniz Ersay Üner burada olacak. Canlı bir program gerçekleşecek. Yalçın abiyle beraber Ersay Üner'in ona bir de el falı baktıracağız. Ersay diyecek ki ben nereye geldim, nasıl bir radyoya geldim ben ama onlar eski dost. Onu idare eder yani. Harikasın. Hanımlar beyler. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik, en saçma sapan, en neydi belirsiz şov programı Emre Mutlu Show'da yine eğer falına baktırmak istemiyorsan elin boşa gitti diyorsan bu arada elini silenler var. Niye dursun benim elim orada madem falına bakmıyorsun? O eli ne yapacak bu adam? Ne yapacağım? Duvarıma poster yapmayacağım. Senin elini ben ne yapayım? Fal bakacağız diye bir tezgah açtık. Burada çok kalabalık, çok yoğunluk oldu. Bakamadık. Ama parasını da almadık. Alsak parasını iade ederiz yani. O başka bir mevzu. Çok keyifli, güzel bir sabahtı. Gerçekten teşekkür ediyorum size. El falını son anda yumurtlayan Şirin Hanım'a teşekkürler. Hakikaten gerçekten o kadar güzel bir şeye sebep oldu ki benim ekranım el doldu. Şu anda bizim bilgisayarın hafızasında ne kadar çok el var bilmiyorum. Yani karar bile veremem bununla alakalı. Herhalde kaç yüz tane el oldu bilmiyorum. Çok saçma sapan eller de geldi. Çok estetik eller de geldi. Saçma sapan dediğim yani falına bakılmayacak şekilde hareket göndermiş bana el hareket. Niye bunu yapıyorsun? Ben kötü niyetli bir şey istememiştim ki senden. Yani falına bakayım istedim bana eliyle bir el işareti göndermiş. Ben şimdi söylemeyeyim de. Eyvallah ya eyvallah. Demiş ki Emre Mutlu bunu hak ettin. Sağ ol var ol gerçekten. Son şarkımı her zaman gibi sana armağan ettiğimi biliyorsun. Ve seninle bir aktimiz var. Sen her sabah buradasın ya, beni yalnız bırakmıyorsun ya. Ben de seni yalnız bırakmamak için geliyorum ya buraya. Sanki aynı odanın içinde, aynı kafede, aynı salonda, aynı restoranda sohbet ediyormuşuz gibi. Dost meclisi dedik ya buranın ismine. Bu sabah da iyi ki vardın. İstanbul FM uygulamasını Google Play'den, App Store'dan indirebilirsin. İnternet marifetiyle bugün duyduğun gibi dünyanın her yerinden bizi dinleyebilirsin. Sydney'den, Melbourne'den, efendime söyleyeyim, Finlandiya'dan dinliyor dostumuz bizi. Finlandiya'dan dinliyor. Dünyanın bir ucu. Eksik olmayın, iyi ki varsınız. İyi ki vardınız. Yarın sabah da var olmanızı rica edeceğim sizlerden. Son şarkım sana geliyor. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kal. Seni çok sevdiğimi unutma. Söz verdiğimiz saatte buluşalım. Yine aynı şekilde gülerek, eğlenerek bir 3 saati beraber geçirelim. Şunu unutma, dünyada senden daha kıymetlisi yok. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli ve her şeyden önce sağlıklı kal. Bu şarkı benden sana geliyor. Eğer şarkıyı biliyorsan bağıra çağıra söyle. Bilmiyorsan, ilk defa dinliyorsan çok şanslısın. İlk defa çalıyorum bu şarkıyı bu radyoda. Seni seviyorum, hoşça kal. İki tane.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Harami Dere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Mertel, Yenibosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyrantepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık, seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: kazanan birini kazanma şansı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Reklam. Elsa Yüner.
3: İstanbul Efendi.
4: Olacak gibi değil.
2: Ruh Hastası adını verdiği yeni albümüyle
3: 11 Haziran Perşembe saat 15'te
2: Yalçın Alaca'nın canlı yayın konu oluyor.
4: Ben seni unutmanın bir yolunu bulamadım.
2: Bu sohbeti sakın kaçırmayın.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklamlar.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından hepinize merhabalar. Bugün Eray, Onur ve ben Yalçın üçlüsü sizlerle beraberiz ve Dünya Kupası'nı çok kısa konuşacağız. Ve öncelikle Onur'a dönüyorum. Onur, bugün açılış maçı var ve açılış törenleri de var. Neler anlatacaksın?
2: Açılış törenleri var. Meksika ile başlıyor. Bugün zaten Meksika'nın maçı var ve ilk maç ev sahibi ülkenin maçı olacak tabii, her zaman olduğu gibi.
1: Tabii.
2: Açılış törenlerinde de 3 tane açılış töreni var. Kanada ve Amerika'da da açılışlar olacak. 3 farklı bölgede biliyorsun maçlar oynanacak ve ilk defa olan bir şey bu. 3
1: evet.
2: Ayrı ülkede, ayrı kıtada olacak. Bu yüzden Meksika maçıyla başlanıyor. İlk açılış töreninde J Balvin, Tyla, Shakira ve Burna Boy sahne alacak.
1: Şahane bir açılış olacak. Peki Eray, eski bir futbolcu olarak Meksika-Güney Afrika maçındaki favorini söyle bana.
3: Tabii ki Meksika benim favorim.
1: Evet.
2: Bir tane için futbolcu söyler misin Meksika'dan?
1: Ya. Değişmiştir. Ya. Jenerasyonlar değişti artık o yüzden. Ama Meksika tabii ki favoriliğini koruyor zaten.
3: Evet, tabii ki.
1: Peki şimdi bu yıl zaten Dünya Kupası'nda ilkler yaşanıyor. Geçen 2022 yılında ilk defa Aralık ayında oynandı Katar'da. Çünkü ancak Katar'da Aralık ayında 25-30 derece oluyor hava,
2: evet,
1: sıcaklıkları. Biraz daha insani bir hava şartları. Ve bu yılda 48 tane takım katılıyor.
2: İlk defa 48 evet, takım, 104 maç, 3 ev sahibi ülke olacak. Gerçekten ilk defa olan şeyler bunlar. Ve biliyorsun bir sürü yeni kural var.
1: Evet.
2: Onlar da ilk defa. İzlerken biz programlarımızda tekrar tekrar bahsedeceğiz bu yeni kurallardan. Çünkü bir sürü değişiklik var. Saniyeleri, oyunu hızlandırmak için yapılan bir sürü şey var.
1: Evet.
2: Bakalım, heyecanlı
1: ama
2: olacak.
1: Ama oyunu hızlandırırken de yavaşlatılan şeyler de var. VAR'a yeni yetenekler, yeni yetkiler de veriyorlar.
2: Evet.
1: Mesela korner acaba haklı mı haksız korner mi? Onda da VAR'a gidecek işte.
2: Öyle
1: oyuncular
2: mi,
1: takımlar. Evet, onda da yeni yetkiler var. Mesela sen nasıl söylüyorsun Eray, bir futbolcu olarak bu VAR'ın yeni yetkilerine
3: bence
1: neler söyleyeceksin?
3: Bence bu kadar oyuna müdahale etmemeleri gerekiyor. Tabii ki kırmızı kart, penaltı pozisyonları ve de gol pozisyonlarında girebilir ama korner çok abartı ya.
1: Korner aynı zamanda touch ve aynı zamanda bir yetkilendirme daha var aslında.
2: Ya bence 3 korner bir penaltı olsun, olay bitsin ya.
1: Hayır, biraz önce onu söylüyoruz ya. Hani oyunu hızlandırmaya çalışırken evet, bir yandan da yavaşlatıyorlar. Adam belki de korner için VAR'a gidiyoruz kardeşim diyecekler. O zaman daha da uzayacak.
3: Düşünsene dakika 80 korner diye itiraz ediyor. VAR'a gitmesi gerekiyor mesela adamın. Yine oyunu yavaşladı.
2: İtiraz edilecek bir şey daha çıktı.
1: İtiraz edilecek,
3: aynen,
1: bir şey daha çıktı gerçekten. Şimdi bu arada bilet fiyatlarıyla alakalı da futbol severler bu ne kardeşim çok pahalı dedi ama FIFA başkanı da abartmayın o kadar değil dedi, yani gayet de uygun fiyatlar diyor.
2: Öyle mi?
1: Evet. Hmm. Bir de tabii ki dün akşam dün yaşanan böyle Somalili hakem durumu söz konusu. Amerika'ya vize alamadı, ülkeye giremedi ve 2025 yılında Afrika'da en iyi hakemi seçilmiş durumda. Eğer gitseydi Dünya Kupası'na katılan turnuvadaki ilk Somalili hakem olacak.
2: Ama bu bir skandal bence yani.
3: FIFA'da yani açıklama yaptı. Biz dünyadaki bütün olaylara müdahale edemiyoruz diye. Biz dünyanın kralı değiliz.
2: İyi de Dünya Kupası düzenliyorsun kardeşim yani. Böyle şey olabilir mi?
1: FIFA başkanı bakın şöyle söylüyor. Bilet fiyatları normal. Somalili hakem krizini büyütmeyin kardeşim.
2: Allah Allah. Peki ya. Güzelmiş.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bir başka Dünya Kupası özel programında yine beraber olacağız.
2: Hadi bakalım.
1: Şampiyon Türkiye.
2: Şampiyon Türkiye.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Chesper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Elsa Yüner,
3: İstanbul Efendi.
4: Olacak gibi değil.
2: Ruh Hastası adını verdiği yeni albümüyle
3: 11 Haziran Perşembe saat 15'te
2: Yalçın Alaca'nın canlı yayın konuğu oluyor.
4: Ben seni unutmanın bir yolunu bulamadım.
2: Bu sohbeti sakın kaçırmayın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net, her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ben bu bademi Akif'ten alıyorum. Akif babanı daha çok seviyor. Nereden mi biliyorum? Ona daha ucuza veriyor. Bana en az iki katına veriyor. Kesin bu. Çünkü esnaf adam. Uyanık. Akif'i hatırla.
4: 30 oldu.
5: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, paketlerle kafaları karıştırmadık. Basit ve net internet...

Yok yok vallahi arkadaşlar, yani fal mal falan bakamayım şimdi, bakamam yani. El yüz kahve fotoğrafları göndermişsiniz bir dünya ama yani böyle bir yeteneğim yok. Emre Mutlu el falına bakıyordu ama yani ben bakamam. Yani neye bakacağım? Bilmiyorum yani, bir Türk kahvesi falına bakabiliriz. Onun içini böyle bir gösterirsiniz eğer Türk kahvesi içiyorsanız. Fotoğrafını çekip gönderirseniz oradan işaretlerle kafadan atmasyon. Zaten öyle bakılıyor fallara da. Mesela böyle yapıyorlar işte. Yalçıncığım, sana bir yol gözüküyor. Orada yanlışlıkla böyle hani ne bileyim işte bir dolar ya da euro işareti falan çıktıysa ya da ona benzer bir işaret varsa Yalçın yakında sana para geliyor falan diyorlar. Hani ona da benzetebiliyorlar. Bak görüyor musun, bak şurada dolar işareti var falan. Euro'ya da benziyor ama burada daha çok dolar var. Oradan bak yakın zamanda bir para gelecek hesabına falan. Aa bu ne ya? Böyle bir şey. Yani evet, bu şekilde kabul ediyorsanız, istiyorsanız tabii ki ilk saat içerisinde o kahve falına o şekilde bakabiliriz. Ama ikinci saatte, yani saat 15'te bu sabah Emre Mutlu'nun da tabii ki programında konuştuk. Ve kaç günden beri de söylüyoruz. Ersa Üner yepyeni albümü ve şarkılarıyla canlı yayında İstanbul FM'de konuğumuz olacak. Vallahi muazzam. Muazzam Ersa Üner şarkıları dinleyeceğiz. Bir konser olacak bu. Sonrasında enerjisi çok iyi zaten kendisinin. Onu da hemen söylemem lazım. Eskiden beri tanıdığım, hukukumuz olan biri çünkü. Ve çok iyi de bir enerjisi var. Ondan sonra o enerjiyle birlikte şahane bir son bir saat sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net başladı. Saat 16'ya kadar beraberiz. Tabii bu arada... Hani Ersa Üner'i bulmuşken, yakalamışken sormak istediğiniz bir şeyler varsa, sorularınız varsa, duygularınız, düşünceleriniz, yorumlarınız elbette WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bu arada bir Ersa Üner şarkısıyla da devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

zenginler için cimri diyorlar mı? Ya cimrilikten zengin oldular kardeşim, böyle harcamıyorlar işte. Böyle yaptıkları için zengin oldular falan diye hep yorumlar yapılır ya. Valla işte hani çok ciddi söylüyorum, zaman zaman arkadaşlarla konuşurken öyle yorumlar var mesela. İşte oğlum böyle zengin oldu işte adamlar falan. Onu yapmadıkları için, böyle yaptıkları için zenginler falan diye. Çok enteresan ama şimdi hani Fenerbahçe başkanlık seçiminden sonra da Aziz Yıldırım'la alakalı iki günden beri değil mi sosyal medyada kızının ödediği, makarnacıda ödediği hesapla alakalı haber dolaşıyor. Aa, vallahi ertesi gün bizzat gitmiş Aziz Başkan o makarnacıya. Kardeşim bu şey ne diye, fatura ne diye. Gördünüz mü o haberi, siz sosyal medyada falan okudunuz mu? Aziz Yıldırım'ın kızı, ismini vermeyeyim neyse, bir restoranda makarna yiyor. Makarna. Makarna içinde 6000 lira hesap ödüyor. Neyini alkışlıyorsun oğlum, 6000 lira makarna. En kralını alsan 50 lira. Hadi 100 lira. Neyse, tabii ki bu iddia böyle bir tartışma yaratıyor ve iddialara göre de Aziz Başkan olayın ardından restorana gidiyor sevgili dinleyiciler. Ve restorana giderek de hesap adisyonunu inceliyor. Yüksek fiyatın, hani tabii ki oradaki çalışanlar, işte ne bileyim restoran sahipleri, yetkilileri açıklama yapıyor Aziz Başkan'a. Aziz Bey diyor, neden pahalı? Şundan dolayı pahalı diye. Ne biliyor musunuz? Orada beyaz trüflü makarna tüketiyor ve yaklaşık 6000 lira ödüyor. 6000 lira ödemesinin sebebi de diyor ki orada beyaz trüflü makarnadan yemiş. 6000 lira da hesap ödemiş. Ama burada şunu da hemen söylemem gerekiyor. Yüksek fiyatın trüf ve parmesan kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Trüf mantarı mı? O hani trüf mantarı diyor. Öyle mi, değil mi? Onlar pahalı mı? Parmesan da tabii hani ucuzu var, pahalısı var ama yani hangisi kullanıldı onu bilmiyorum. Ama hani trüflü ve parmesan kaynaklı olduğundan dolayı bu fiyat bu şekilde Sayın Yıldırım diyor. O da tamam diyor. Keşke onun gibi konuşabilsem de. Vallahi böyle bir durum. Hatta yani açık açık da hangi AVM'de yediğinde yazmışlar ama böyle bir durum söz konusu. Umarım başkanım yanında sopasını da götürmüştür diyor Ayşe. Ama bir dakika bakın, yani sosyal medyada da şöyle bir şey var. Anlattıktan sonra Sayın Yıldırım bundan dolayı bu hesap çıktı deyince ha o zaman tamam diyor. Bu problem yaratmıyor yani. İstanbul'dan Özlem burada. Hoş geldin Yalçın, iyi yayınlar diliyorum. Vay vay, kendi şarkınla da hoş geldin diyorsun. Üzülmedin mi? Evet, üzülmedin mi? Bakın yani bir kez daha söyleyeyim. Hani sevgili Koray Çapanoğlu'nun Instagram hesabında da yapılan bu o kısa ankette söylemiştim. Yani ömür boyu çalsam çalmaktan ve dinlemekten bıkmadığım şarkılardan birini sormuştu bana. Orada da Simge'den üzülmedin mi demiştim. Doğru hatırlamışsın. Peki, teşekkürler. Birazdan Dünya Kupası özel programda karşınızdayız.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından hepinize merhabalar. Bugün Eray, Onur ve ben Yalçın üçlüsü sizlerle beraberiz ve Dünya Kupası'nı çok kısa konuşacağız. Ve öncelikle Onur'a dönüyorum. Onur, bugün açılış maçı var ve açılış törenleri de var. Neler anlatacaksın?
2: Açılış törenleri var. Meksika ile başlıyor. Bugün zaten Meksika'nın maçı var ve ilk maç ev sahibi ülkenin maçı olacak tabii, her zaman olduğu gibi.
1: Tabii.
2: Açılış törenlerinde de 3 tane açılış töreni var. Kanada ve Amerika'da da açılışlar olacak. 3 farklı bölgede biliyorsun maçlar oynanacak ve ilk defa olan bir şey bu. 3
1: evet.
2: Ayrı ülkede, ayrı kıtada olacak. Bu yüzden Meksika maçıyla başlanıyor. İlk açılış töreninde J Balvin, Tyla, Shakira ve Burna Boy sahne alacak.
1: Şahane bir açılış olacak. Peki Eray, eski bir futbolcu olarak Meksika-Güney Afrika maçındaki favorini söyle bana.
3: Tabii ki Meksika benim favorim.
1: Evet.
2: Bir tane için futbolcu söyler misin Meksika'dan?
1: ya. Değişmiştir. Ya. Jenerasyonlar değişti artık o yüzden. Ama Meksika tabii ki favoriliğini koruyor zaten.
3: Evet, tabii ki.
1: Peki şimdi bu yıl zaten Dünya Kupası'nda ilkler yaşanıyor. Geçen 2022 yılında ilk defa Aralık ayında oynandı Katar'da. Çünkü ancak Katar'da Aralık ayında 25-30 derece oluyor hava,
2: evet,
1: sıcaklıkları. Biraz daha insani bir hava şartları. Ve bu yılda 48 tane takım katılıyor.
2: İlk defa 48 evet, takım, 104 maç, 3 ev sahibi ülke olacak. Gerçekten ilk defa olan şeyler bunlar. Ve biliyorsun bir sürü yeni kural var.
1: Evet.
2: Onlar da ilk defa. İzlerken biz programlarımızda tekrar tekrar bahsedeceğiz bu yeni kurallardan. Çünkü bir sürü değişiklik var. Saniyeleri oyunu hızlandırmak için yapılan bir sürü şey var.
1: Evet.
2: Bakalım heyecanlı
1: ama
2: olacak.
1: Oyunu hızlandırırken de yavaşlatılan şeyler de var. VAR'a yeni yetenekler, yeni yetkiler de veriyorlar.
2: Evet.
1: Mesela korner acaba haklı mı haksız korner mi? Onda da VAR'a gidecek işte.
2: Öyle
1: oyuncular
2: mi,
1: takımlar. Evet, onda da yeni yetkiler var. Mesela sen nasıl söylüyorsun Eray, bir futbolcu olarak bu VAR'ın yeni yetkilerine
3: bence
1: neler söyleyeceksin?
3: Bence bu kadar oyuna müdahale etmemeleri gerekiyor. Tabii ki kırmızı kart, penaltı pozisyonları ve de gol pozisyonlarında girebilir ama korner çok abartı ya.
1: Korner aynı zamanda touch ve aynı zamanda bir yetkilendirme daha var aslında.
2: Ya bence 3 korner bir penaltı olsun, olay bitsin ya.
1: Hayır, biraz önce onu söylüyoruz ya. Hani oyunu hızlandırmaya çalışırken evet, bir yandan da yavaşlatıyorlar. Adam belki de korner için VAR'a gidiyoruz kardeşim diyecekler. O zaman daha da uzayacak.
3: Düşünsene dakika 80 korner diye itiraz ediyor. VAR'a gitmesi gerekiyor mesela adamın. Yine oyunu yavaşladı.
2: İtiraz edilecek bir şey daha çıktı.
1: İtiraz edilecek,
3: aynen,
1: bir şey daha çıktı gerçekten. Şimdi bu arada bilet fiyatlarıyla alakalı da futbol severler bu ne kardeşim çok pahalı dedi ama FIFA başkanı da abartmayın o kadar değil dedi, yani gayet de uygun fiyatlar diyor.
2: Öyle mi?
1: Evet. Hmm. Bir de tabii ki dün akşam dün yaşanan böyle Somalili hakem durumu söz konusu. Amerika'ya vize alamadı, ülkeye giremedi ve 2025 yılında Afrika'da en iyi hakemi seçilmiş durumda. Eğer gitseydi Dünya Kupası'na katılan turnuvadaki ilk Somalili hakem olacak.
2: Ama bu bir skandal bence yani.
3: FIFA'da yani açıklama yaptı. Biz dünyadaki bütün olaylara müdahale edemiyoruz diye. Biz dünyanın kralı değiliz.
2: İyi de Dünya Kupası düzenliyorsun kardeşim yani. Böyle şey olabilir mi?
1: FIFA başkanı bakın şöyle söylüyor. Bilet fiyatları normal. Somalili hakem krizini büyütmeyin kardeşim.
2: Allah Allah. Peki ya. Güzelmiş.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bir başka Dünya Kupası özel programında yine beraber olacağız.
2: Hadi bakalım.
1: Şampiyon Türkiye.
2: Şampiyon Türkiye.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: mesajlardan bir tanesi de adam tırsmıştır diyor. Aziz değil değil mi? Restoranın sahibinden bahsediyorsun. Aziz derken çok özür dilerim. Aziz Yıldırım demek istedi yani. Şimdi Aziz Başkan'a da Aziz demek de ayıp olur. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. Bakın mesela gelen mesajlardan bir tanesi kim yazmış bunu? Aysel diyor ki Aziz Başkan'ın gitmesine gerek yok. Yaz hallederdi yani kızı hallederdi demek istedi. İşte bu sebepten seviyorum. Hakkını yedirmez benim başkanım. Ayrıca diyor ki trüf en pahalı mantar diyor. İyi yayınlar diyor arada bu arada. Trüf mantarının kilosu 15 ila 150 lira aralığında. Hele beyazı milyon değerde diye yazmış. Bilgen Başkan sen biliyor musun trüf mantarını?
1: Biliyorum tabii ki.
0: Yedin mi hiç?
1: Yedim.
0: Kaç lira kilosu abi harbiden de yediysen sabah?
1: Orada söylemiş galiba.
0: Bir şey söyleyeceğim bak. 15 lirayla 150 lira arası.
1: 15 bin ile 150 bin lira arası demek istiyor.
0: Ama öyle bin yok bak. 15-150 aralığında yok. Bence de yani normal kültür mantarı.

0: değil.
1: Kültür mantarı aynen. bile bu kadar değil
0: böyle,
1: yani.
0: Çok pahalı olduğu için zaten böyle ince ince onu böyle rendeliyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan böyle. Ben geçen kuymağa koyduklarını gördüm Hollanda'da.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: Kuymak mı? Bu arada evet. Bilgehan Başkan Karadenizli, Trabzonlu, biliyor o kuymak işlerini falan. Trüf mantarını mı kuymağa koydu?
0: Aynen öyle. Üzerine trüf mantarlı kuymak. En pahalı kuymak herhalde o da. O zaman.
1: Kaç lira? Bence de yani ya. Evet. Yani peki onu özellikle Karadeniz halkı o kadar para verir mi?
0: Vermez. Yani Hollanda'da zaten.
1: Hem Hollanda'da hem de bir şey söyleyeceğim. Yani Karadeniz halkı o tadın bozulmasını ya da hani o malzemenin dışında başka bir malzeme olsun istemez diye düşünüyorum.
0: İstemez. Bence de yani. Tereyağıdır. Tereyağı kuymağın üstüne çıktı mı yeterli bizim için. Trüfe gerek yok.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bir kuymak bir de mıhlama deniyor. Onun ayrımını biliyor musun?
0: Ya ben şimdi herkes kuymak dediği için kuymak diyorum. Mıhlama da diyorum mesela. Biz artıdan kas kaldıran da diyoruz bir tane versiyonda mesela. Ben üçüncüyü kattım şimdi size.
1: Onu hiç ilk defa senden duyuyorum şu anda. Hayır, şöyle bir şey var. Bir beyaz unla bir de mısırın unuyla, beyaz unla yapılanı mıhlama deniyor diyorlar. Rize tarafı özellikle.
0: Rize'de değişiyor mesela.
1: Evet.
0: Trabzon'da da mıhlama peynir ve tereyağıyla ve mısır unuyla yapılan. Evet. Kuymak da kaymakla yapılan.
1: Allah, bu ayrımı bilen dinleyicimiz varsa yani ya ha beya, şimdi dur bir dakika, 150 bin demiş. Aynen. Abi 150 binse tamam, bak mesela bir şey söyleyeceğim Bilgehan, orada adisyonu görmek istemiş Aziz Başkan, gitmiş restorana ya, orada demişler ki hani kendisine adisyon göstermişler. Makarnaya dilimlenen beyaz trüf ve parmesanın gramajından dolayı fiyatının 6000 lira olmasının normal olduğunu söylemiş. Aziz Başkan da tamam demiş, çıkmış yani falan.
0: Aziz Başkan biliyordur trüfün pahalı bir şey olduğunu zaten.
1: Kesinlikle.
0: Aynen.
1: Trüfsüz asla bir yemek yemem demiş. Hayır şimdi 150 bin lira makarnanın kralını alsan kaç liraya alırsın? 100 lira mı?
0: Buluruz daha pahalısını.
1: Daha pahalısı
0: buluruz.
1: Vardır değil mi?
0: Vardır. 500'e buluruz bence.
1: 500
0: mesela.
1: Liraya buldun. Üstüne trüf, sonra parmesanı da yaptın. Ne kadar olur ki? Evde yapsan ne kadar patlar
0: 1500'e
1: sana?
0: Patlar belki bize.
1: Abi 6000 gene de pahalı.
0: 1500'e. Ama 6000 hizmet almış orada.
1: Vallahi ya. Peki Bilgehan Başkan, çok teşekkür ediyorum
0: teşekkür
1: sana da.
0: Teşekkür ederim.
1: Vallahi renk kattın, değer kattın. Ama öğle yemeğini de beraber yedik. Ağırlık
0: evet,
1: yaptım.
0: Trüf ağırlık yapıyor abi.
1: Kesinlikle. Peki.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Arda. Yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada tabii ki mesajlar da geliyor. Yalçın selam, iyi yayınlar. Ersay'ı bekliyorum heyecanla diye de yazdı sevgili Arzu. Az bir zaman kaldı. Bir yaklaşık 20 dakika sonra bir aksilik olmazsa tabii ki Ersay Üner İstanbul FM stüdyosunda canlı yayında konuğumuz olacak. Sevgili dinleyiciler, biraz önce de söylediğim gibi hani başta eğer bir sorunuz, bir yorumunuz ya da bir mesajınız varsa WhatsApp üzerinden Ersay Üner'e gönderebilirsiniz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Yani Ersay'ın direkt numarasını vermek isterdim ama yani o da kötü olurdu. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bir kez daha söyleyelim. Ersay Üner'e bir sorunuz, sualiniz, bir duygunuz, düşünceniz, yorumunuz varsa tabii ki WhatsApp üzerinden geldiğinde sizler de gönderebilirsiniz. Ben de ona aktarabilirim. Ruh Hassası bu arada albümünün son ismi, albüm ismi, muazzam bir isim. Hem onu konuşacağız, hem şarkıları dinleyeceğiz, şarkıları konuşacağız, daha çok şey konuşacağız. Kulağınız bizde olsun.

0: dakikamda yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz. Yeni saate doğru ilerliyoruz. Yalçın.net tabii ki devam eden program sevgili dinleyiciler ve birazdan yaklaşık bir 5-10 dakika sonra da nedir? Ersay Üner İstanbul FM stüdyosunda canlı yayında konuğumuz olacak. Ruh Hastası adında muazzam bir albüm çıkardı. Şarkılar şahane. Onları bir konuşacağız. O şarkıları bir dinleyeceğiz. Ersay Üner hayranıysanız tabii ki şahane bir Ersay Üner konseri olacak bu saat içerisinde. Onu da söyleyelim. Biraz önce de söylediğim gibi tabii ki hani radyolarını yeni açanlar varsa onlar için de bir kez daha aktarmak isterim. Ersay Üner'e bir mesajınız, bir sorunuz varsa WhatsApp'tan bize ulaştırın. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sorunuzu sorabilirsiniz ama lütfen hani kendi isminizde bir yazın. Kim, nereden, ne soruyor, ne sormuş, ne soracak onu bir bilelim. Ha bu arada tabii ki şu 6000 liralık artık hesapla alakalı gelen yoğun mesajlar da var. Hala trüf mantarını anlatan dinleyicilerimiz var. Onu neyse bir daha bir konuşuruz. Yani bu sefer hani tamam o işi yaptı Aziz Başkan. Fenerbahçe ile alakalı da çalışmaları var. Teknik direktör belirlendi. İmza günü belirlendi şeklinde haberler de var. Onu ilerleyen zamanlarda hep beraber konuşuruz. Dedikten sonra bu saati 90'lı yılların böyle en sevdiğimiz şarkılarından ve şarkıcılarından ki hala seviyoruz şarkıcısını. Şarkılarını da seviyoruz ama o yılların en sevilen şarkılarından biriyle bir bitirelim. 1998 yılına gidelim. Sonrasında Ersay Üner'le dönüş yapacağız.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: zaman bu şarkıyla başlasam vay vay vay vay olacak diyorum. Ersoy Üner hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Yani şimdi son birkaç günden beri de aslında konuşuyorduk burada, söylüyorduk sosyal medyada, tanıtımlarda da Ersoy Üner konuğumuz olacak diye. Efsane yazan var, selam söyle diyen var, daha detayları da var tabii ki onun da. Ondan sonra bekliyoruz diyenler var. Bir Ersoy Üner sevgisi var şu anda İstanbul FM dinleyicileri arasında.
1: Eksik olmasınlar, siz de eksik olmayın. Ya. Vallahi çok güzel duyuyorum.
0: Çok iyi bir enerjin var. Aslında konserlerin, turnelerin, yolculukların bir yorgunluğun var. Ama onu böyle bir saklıyorsun sen.
1: Evet.
0: Enerjinle stüdyoya geliyorsun.
1: Evet.
0: Bunu neye borçluyuz der mi?
1: Ya bu şöyle bir şey. Ben de çok eskiden beri mesleki de bir durum sanırım. Şimdi kendi duygularım bugün yorgun olabilirim, bugün mutsuz olabilirim, bugün canım sıkkın olabilir ama hı hı. dinleyiciyle buluştuğum yerler benim için çok kutsal. Bu sahnede olabilir, sizlerle beraber buluştuğumuz, onları aktardığımız onlarla olabilir. O tip durumlarda her şeyi bir kenara bırakıp şimdi güzelce gidiyoruz, sohbetimizi yapıyoruz, şarkılarımızı dinliyoruz. Eve gidip evde daralırsan daralabilirsin sadece
0: diyor. Peki. Şimdi öncelikle albüm hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Adından başlayalım mı? Hani ruh hastası. Şimdi biz ilk geldiğinde, servis edildiğinde yanlış mı yazdılar ya acaba falan dedi, tamam mı? Ama baktık ki gerçekten ruh hastası.
1: Evet.
0: Bir anlatsana o isim nereden geldi? Çünkü hani çok özel ve çok güzel bir isim olduğunu düşünüyorum. Özel bir isim olduğunu düşünüyorum çünkü.
1: Ya o şöyle oldu birazcık. Hep böyle benim de etrafımda var. Özellikle çok da duyduğum bir şey. Herkes canı sıkkın, morali bozuk. İşte doktorlarda geçiyor ya vaktimiz bizim.
0: Evet.
1: Ondan sonra
0: evet.
1: İşte bir psikoloğa bir göründün mü? Şu şöyle oldu mu? Oğlum hastasın sen. Hani de hastasın sen. Abi sonra baktım ki aslında bu hasta dediğimiz ve antidepresanlarla yaşayan insanların %80'i hassas. Hepimiz hassasız.
0: Ya kamu spotu gibi bir isim
1: evet,
0: oldu o zaman.
1: Evet, hepimizin bir şeylere patlaması, bir şeylere bu kadar hızlı üzülmesi, bu kadar hızlı ruh hallerinin değişmesi artık o hassaslığın çok da inceldiğini gösteriyor bana. Hassasız, tahammül edemiyoruz artık. Normalde tahammül sınırlarımız çok.
0: Evet
1: ben
0: ya.
1: Dedim ki hasta değiliz abi biz. Hassasız. O zaman albümün adı Ruh Hassası olsun dedim.
0: Bir alkış göndereceğim vallahi böyle. Şöyle yani şöyle söyleyebiliriz senin için. Okumuş insan incinmişsin. Çünkü hani peki bir şey sorayım bu yine bununla alakalı. Bu ismi seçerken sen hangi ruh halindeydin?
1: Benim ruh halim sürekli birazcık değişir. Bunu düşünürken yine bir empati zamanındaydım sanırım. Karşı tarafı böyle kelime oyunlarını ben severim biliyorsun.
0: Evet,
1: bulmaca
0: evet,
1: gibi
0: evet,
1: böyle
0: evet.
1: Orasını çevireyim, terse çevireyim falan. Aklıma ilk geldiği anda zaten sivri bir fikirdi, belliydi. Albüm, bu tamamdır ya, ruh hastası güzeldi. Albümü de zaten ona yakışmış şekilde yaptım.
0: Zaten şimdi albümün şarkılarını konuşacağız. Daha öncesinde de terasta otururken de birazcık bahsettiğim karma bir albüm.
1: Evet.
0: Yani onu söylemeyi unuttum aslında ben. Şöyle albümü al uzun yola çık arabayla dinle baştan sona kadar. Öyle bir albüm.
1: Ya bu benim için çok güzel bir mutluluk. Bu his eski bir histir. Hı-hı. Baştan sona dinleyebilmek gerçekten hı-hı. çok güzel bir şey bir albümü. Ben de onun için yaptım. Yani öyle şeyler olsun ki birbirlerine benzemesinler ama hissettirdiği ruh, hissettirdiği duygu aynı olsun diye tasarladım. Böyle oldu.
0: Şimdi şöyle bir şey, bu albüm sonrası arabam yok ama araba alacağım gibi geliyor bana yani.
1: Oh.
0: Bu albüm için araba alayım. Peki, şimdi albümde favori şarkılarım da var. Onları da birazdan söyleyeceğim, onun üzerine de bir konuşacağız. Şöyle yapalım, çok kısa bir reklam arası vereceğiz.
1: Tamam.
0: Aranın sonrasında Yağmur şarkısını dinleyeceğiz. Favorilerimden ilkidir, ondan sonra konuşmaya da devam edeceğiz.
1: Yaşasın.
0: Peki. Reklam.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Radyo FM'deyiz. Ersun Yerli sohbetimiz devam ediyor. Ve şimdi Ersay, biraz önce söylemiştim. Albümde 3 favori şarkım var. İlki de Yağmur demiştim. Yağmur. Ama Yağmur'un da senin için bir özelliği var sanki.
1: Benim albümde en sevdiğim şarkı Yağmur.
0: Neden? Neden benim, Yağmur?
1: Yağmur beni anlatan şarkı. Hı hı. Kelimesi kelimesine tamamen beni anlatan, benim ruh halimle alakalı bir şarkı. Hı hı. Onun için bu şarkı benim en sevdiğim şarkılardan. Diğerlerini de seviyorum. Hepsi çok güzeller. Hepsinin başka tadı var, başka rengi var. Ama Yağmur benim için bambaşka, başka değerli bir şarkı.
0: Şimdi zaten şöyle, Yağmur'a baktığımız zaman albümdeki diğer şarkılardan çok farklı gördüm ben onu. Hı hı, yani sound'u da farklı, evet. Yorumun da farklı. Evet. Şimdi bu albümde biraz önce hani karma bir albüm dedim. Neden? Hicaz var, Türk evet. sanat müziği var, evet. Pop var, evet. Alaturka fantezi evet. var. Evet. Peki şimdi ne diyeceğiz biz bu albüme?
1: Ya, bu albüm bir Ersay Üner albümü.
0: Ersay Üner albümü.
1: Ersay Üner bir tarzı sokmak bir yerlere sınırlandırılamaz zaten. Benim özelliğim bu. Hı hı. Ben hiçbir zaman bir rol model edinmedim kendime. Hı hı. Bana hani bir rol modelin kim dediler ya da birilerinin için birilerinin yaptığı şeyleri yapmaya çalışmadım. Her şeyi kendim yapmaya çalıştım ve kendim yaptım. Hı hı. Bence Ersay Üner'dir benim tarzım. Bunun bir yere sokuşturmaya, bir yere ya da bir şeye böyle sınıflandırmayı ben de hiç düşünmedim. Ama müziğinin bir tarzı var mı? Baktığın zaman sound'un bir tarzı varsa bence Anadolu Pop.
0: Anadolu Pop.
1: Tabii.
0: Öyle söyleyeceğiz.
1: Yani bence öyle. Çünkü bizim melodilerimiz, hı hı. bizim ritim duygumuz, hı hı. ondan sonra bir popüler pop kısmı var da var.
0: Evet.
1: Ondan sonra hepsi bir araya geldiği zaman aslında oluşan şey bu oluyor. İşin içerisinde bazı parçalarda synthesizer'lar da duyabilirsiniz ama bizim öz müziğimiz ve öz melodilerimiz, kendi melodilerimiz bu albümün içerisinde fazlasıyla var.
0: Var.
1: Bir de zaten şöyle değil miydi ya, şimdi dikkat et. Yani sen 90'ları bizler çok iyi biliyorsun.
0: Evet,
1: sen
0: evet, 90'ları evet.
1: Yani albüm budur zaten.
0: Kesinlikle bence
1: yani,
0: de. Evet.
1: Renk renktir.
0: Aynen.
1: Bu, o
0: aynen.
1: dönemkiler niye yok diyoruz ya şu anda. İşte niye olmalıyı ben bu şekilde anlatmaya çalıştım. Bizim o zaman dinlediğimiz şarkılarda ya bir Tarkan albümünü, eski Tarkan albümünü evet. aldığınız zaman, baktığınız zaman evet. burada ne görürseniz onu orada görürsünüz.
0: Görebiliyoruz.
1: Evet. Levent Yüksel albümü dinlediğimiz zaman aynen. ne görürseniz onu görürsünüz. Sezen Aksu'yu dinlediğiniz zaman ne görürseniz onu görürsünüz. Çünkü tabanı albümün budur. Renk renk yaparsın, hı hı. farklı renklerde yaparsın. Hepsi tek bir şarkı gibidir ama hiçbiri birbirine benzemez.
0: Bak şimdi şöyle söyleyeceğim, sen böyle konuştunca yeni jenerasyonlar da artık böyle yapmaya başladılar. Yeni çıkan albümlere bakıyoruz. Diyorlar ki her şarkı farklı bir konsepte, farklı bir formatta, herkese hitap ediyor. Kardeşim ama sen rap söylüyorsun atıyorum. Ama onu da söylemişsin, onu da söylemişsin, onu da söylemişsin. Pop da yapmışsın, fantezi de yapmışsın. Aa, o zaman ne oluyor? İşte biraz önce senin anlattığın işte o karma albüm. Hissiyatı çıkıyor ortaya.
1: Evet.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Bu albüm hani diğer Ersay Üner işlerinden ayıran en belirgin özelliği nedir bu albümün? Öyle bir şey sorsam sana.
1: Ya diğerlerinden ayıran ne olabilir? Belki benim artık biraz daha olgunluğum olabilir. Hmm. Kalem olarak, melodi hmm. olarak biraz daha farklı baktığım, biraz daha ciddi yazdığım bazı şeyleri bir albüm olabilir. Ama onun haricinde aslında his ve duygu hep Ersay Üner.
0: Ersay Üner.
1: Alttan
0: peki
1: giriyor.
0: Hangisi daha konforlu? Kendine şarkı yapıp albüm yapmak mı? Hı hı. Başkalarına şarkı vermek mi?
1: İkisi de konforsuz. Yani şöyle anlatayım.
0: Vallahi.
1: Bu iş konforla yapılacak bir şey değil.
0: Hayır yani. Şöyle söylersen kendine çok böyle
1: hiç. Aynı özen. Öbür tarafta nasıl heyecanlanıyorsan ve strese giriyorsan birileri için şarkı üretirken yaparken aynı şeyi burada da yaşıyorum. Sadece olay şu, buradaki özendiğim kısım bunlar benim şarkılarım. Daha özgür davrandığım yerler olabiliyor kendi rengimden evet. ve yapacağım şeylerden dolayı. Ama hep aynı stres, aynı sorumluluk,
0: işte.
1: Aynı kaos, aynı karmaşa hepsi için geçerli.
0: Peki şimdi... bir şey söyleyeceğim. Şimdi gelen mesajlar da var dinleyicilerden. Hatta şuradan neydi? Diyor ki Ersay Üner hoş gelmiş. Eğer
1: hoş
0: yanlış
1: bulduk.
0: Hatırlamıyorsam geçen gece Yağmur şarkısının klibini izledik diyor. Hatta kızımın ismi de Yağmur olduğu için
1: ay.
0: Kızım sana yazılan bir şarkın daha oldu dedim diyor
1: Allah,
0: dinleyicimiz.
1: Ya çok tatlı. Çok şekermiş ya. Çok sağ olsun. Eksik
0: ama olmasın. Şey lirik bir klip miydi o?
1: O birazcık biraz öyle lirik bir klip. Hayır yok, ben de varım içerisinde işin içinde. Hı-hı. Ondan sonra ama biz onu birazcık dijital, birazcık benim görüntülerimden bir şeyler yaparak yaptık. Hı-hı. Sevgili Mirsat Graphic Designer. Hı-hı. Asla yapay zeka değil arkadaşlar. Programlarla yapılmış bir şey. Yani birkaç programla oturulmuş, bir hafta 10 gün harcanmış, o görüntülerle yapılmış bazı şeyler var. Onu da hızlı olarak seviyorlar diye bir anda yaptığımız bir güzel bir şey. Sadece söz yazmayalım da biraz da görsel olsun istedik. Ama sonunda finalde Yağmur'a belki ben bir klip çekerim en son. Hak ettiği başka bir şey. En halbi bittikten sonra çekerim.
0: Ama şimdi o zaman olacak gibi değilin ardından gelecek ikinci klip hangi şarkı olur?
1: Harbi Barbi gelir.
0: Heh. Bak şimdi evet güzel beklediğim cevap oldu bu.
1: Evet,
0: çünkü albümü dinlerken de geçen hafta dedim ki yani bu şarkı kliplenmeli. Hani tamam Ersay bizi dinler mi dinlemez mi söylesek ifade etsek düşüncelerimizi.
1: Vallahi ben dinliyorum.
0: Ama şu anda aynı duygudayız ikimiz de.
1: Evet.
0: O zaman hazır onu konuşmuşken o şarkıyı dinleyelim.
1: Arkasından Derya'ya da selam söyleyelim buradan.
0: Süper konuşalım o zaman.
1: Derya.

0: Canım bu yaza damgasını vurur mu Ersoy Güler?
1: İnşallah.
0: Vurur mu?
1: İnşallah. Çok enerjisi yüksek bir şarkı.
0: Çok ciddi.
1: Sevgili Derya da çok çok çok güzel oldu. Rengi de çok güzel. Zaten çok severim şarkıcılığını da, karakterini, eski arkadaşım. Hı hı. Çok güzel iş oldu bence. Şimdi herkes böyle yazda geldi kıpır kıpır kıpır derken Harbi Barbie klip çekeceğiz beraber Derya ile inşallah. Hı hı. Geleceğiz bakalım.
0: Nasıl doğdu yani bu ikililer olunca bu soruyu sormadan da edemiyoruz. Yani tamam hep böyle berabersiniz, yakın arkadaşsınız, işte sektörel birliktelikler, çalışmalar var. Bu peki nasıl doğdu? Yani dur Derya ile ben bir şarkı mı söyleyeyim dedim.
1: Hayır öyle olmadı. Şarkıyı zaten yapmıştım, bitirmiştim fakat B'sinde daha doğrusu nakaratında Harbi Barbie kısmının Barbie Harbi kısmının söylenmesi gerekiyor. Hı hı. Orası da, orada da bir bayan solist duymam gerekiyor. Hı hı. Renk olarak baktığımız zaman en tatlı ve oraya girecek en güzel renklerden bir tanesi Derya zaten. Samsun abi de o gün onu fark etti. Bak buranın dedi şarkısı Samsun dedi. Burada dedi Derya ile olabilir dedi sağ olsun. Ondan sonra Derya'yı da bir aradım. Derya dedi, böyle bir şey var. Dedi, duyuyoruz seni yani. Hı hı. Olur mu? Aa dedi bir dinleyeyim. Dinledi. Çok sevdim şarkıyı dedi. İyi dedim o zaman sen okuyorsun. Hadi gel dedim beraber okuyoruz.
0: Aa böyle bir şey var mı ya? Yani orada atıyorum şu kadın şarkıcının sesi gibi gibi gibi böyle nokta atışı mı?
1: Tabii.
0: Oraya herhangi biri olmaz mıydı? Vallahi.
1: Olmaz tabii.
0: Aa ilk defa vallahi bunu da öğrenmiş
1: oldum. Hepsinin renkleri var, tonları var, girmesi gereken yerler var. İyi tınladıkları yerler var, çok güzel tınladıkları yerler var. Ben onların hepsini böyle bir dinliyorum. Yoksa benim bütün şarkıcı arkadaşlarım çok iyi şarkıcılar.
0: Evet.
1: Herkes de yapabiliriz. Evet. Ama benim için oranın içerisine girmesi gereken ve doğru rengi vermesi gereken çok daha önemli.
0: O zaman benim de içimde birazcık Ersoy Güler var galiba.
1: Vardır.
0: Niye biliyor musun? Şimdi böyle yeni yeni başlayan bazı arkadaşlar böyle bestelerini yolluyorlar, şarkılarını. Dinliyorum ben. Mesela diyorum ki içimden şunu şu söylese daha iyi olur. Bu söylese daha iyi olur. Bir nokta atışı yapıyorum. Demek ki ben de bir Junior Ersoy Güler'im.
1: His geliyor içeriden geliyor. Hem o var hem de senin de yıllardır tecrüben var Yalçın. Yani sen
0: çok
1: bir aşağı yukarı neleri dinleyip neleri dinlediği zaman o kadar büyük şarkılar var ki kafanın içerisinde. Hı-hı. Sana aşağı yukarı hissettiriyor bir şeyin ne olacağını. Ne... Senin kendi tecrüben de var.
0: Çok teşekkürler. Yani.
1: Bir... Sadece Ersoy Güler var deyip geçelim.
0: Ya estağfurullah. Şimdi yazdığın her şarkı için bu hit olur der misin Ersoy?
1: Ben hiçbir zaman hit şarkı yapmaya çalışmadım.
0: Aa içimden ne geliyor?
1: Hiçbir zaman hit olsun diye uğraşmadım ama kült olsun diye uğraştım.
0: Peki kült şarkılarına iki örnek ben de veririm aslında saysam da yani. Mesela ben biraz önce konuştum. Sebastian benim için külttür hala.
1: Evet, Sebastian,
0: 2026 oldu.
1: Sebastian kültür. Affedersin kültür.
0: Evet.
1: Bebek kültür. Söyleyin kültür. Kızıl Mavi kültür.
0: Of, of,
1: o sen olsan
0: of,
1: bari kültür.
0: Of.
1: Yankı kültür. Üzülmedin mi? Kültür. Sözümü ona sevdin kültür. Yani şu, o zamandan bu zamana hala ürettiğim ve ben hiçbir şey yapmadan çalan, hala büyüyen, dilden dile dolaşan ve özellikle müzisyen ve şarkıcı arkadaşlarım sahnelerde yıllardır söylemeyi sevdiği şarkılar kültür. Bu benim şarkılarım için geçerli değil, herkesin için geçerli. İlk çıkardığından 10 yıl sonra hala aynı heyecanı yaratan şarkılar kültür. Birinin hikayesine dokunan, kalbine dokunan, ailesininmiş gibi olan şarkılar kültür. Benim hissettiklerim bunlar.
0: Çok güzel ama ya. Yani hele
1: kült şarkı şudur. Hem kalıcıdır. Hem zamansızdır. Hem ilham verir.
0: Ne zamanda dinlese güzeldir.
1: Aynen
0: güzel
1: öyle.
0: Gelir dinleyiciye.
1: Aynen öyle.
0: Peki hiç hani artık yüzlerce şarkıya imza attın. Hadi biz hitliyoruz onlara gerçekten. Çünkü şöyle bir düşünce var bizde. Özellikle radyo programcılarında. Bir Ersoy Güler şarkısı geldiyse tamamdır kardeşim boş değildir bu şarkı diyoruz biz. Biz bunu artık Ersoy Güler bizim için odur abi. Hayır. Yani hep A kalite B kalite bir işi yoktur diye düşünüyoruz. Peki şimdiye kadar böyle ya keşke yapmasaydım dediğin bir şarkın var
1: asla
0: mı?
1: Asla yok.
0: Peki isim de vermezsin ki yani söylesen
1: asla
0: sorsan. Keşke vermeseydim bu şarkıyı ona dediğin.
1: Yok hiç olmadı.
0: Olmadı değil
1: hiç
0: mi?
1: Hiç olmadı ama... mesela benim Gidiyorsun diye bir şarkım vardır bilirsin. Böyle arada bir çıkardığım teklilerden bir
0: evet.
1: tanesi. O şarkıyı Edis'e vermeyi çok istemiştim. O dönem olan keşke Edis okusa bir de Edis'in sesinden duymak isterim mesela.
0: Peki hiç bir diyalog oldu mu?
1: Arkadaşız zaten görüşüyoruz. İstediği zaman da okuyabiliriz ama onun da en sevdiği şarkılarımdan biri.
0: O zaman yakın zamanda
1: yaparız büyük
0: diye, duyarız ha, diye düşünüyorum.
1: Herhalde. Belki istediği zaman okusun zaten.
0: Peki şimdi Ersoy Bey'e sorun var demiş.
1: Sor.
0: İkili ilişkilerde bir anda soğuduğu şey ne olur? En son ne yaşadı? Ayşe yazmış bunu. Ayşe isimli bir dinleyicimiz. Vay vay vay.
1: Yani birinden soğumam benim kolay olmaz. Tek bir şeyle de olmaz. Çünkü ben insanları tek bir yaptığı hatayla ya da tek yaptığı yanlışla hiçbir zaman değerlendirmedim.
0: Hı hı.
1: Benim birinden soğumam için birçok şey olması lazım. Hı. Benim bir sabır noktam var. Oraya gelene kadar çok dururum. Oradan sonra da çok keskinimdir.
0: Ama sabırlıyım diyorsun.
1: Sabırlıyım. Tabii ilk önce denerim. Yani hı hı. elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışırım. Çalışırım. Baktım artık olmuyor. Yine yapılabilecek bir şey var mı diye bakarım.
0: Hı hı.
1: Onları da yaparım ama ondan sonra bende geri dönüş yok. Çünkü benim kafam biraz farklı çalışıyor. Hayatım boyunca ayakta kalmayı ve yaşamayı seçtim ben. Survivor durumunda yaşadığım için.
0: Evet.
1: Eğer beni sıkıştırırsam ve gerçekten artık senin benim yapabileceğim her şeyi yaptıysam... hep bunu söylerler. Gerçekten net bu kadar nasıl kesebiliyorsun?
0: Hmm.
1: Aslında çok net kesmiyorum. Ben o sizin normalde kestikten sonra verdiğiniz tavizi kesmeden önce veriyorum.
0: Evet.
1: Ve oralarda biraz sessizleşen bir adamım zaman içerisinde. Yani o şansı verdikçe sen hala şey yapıyorsan yavaş yavaş sesim de azalır, cümlelerim de azalır, kelimelerim de azalır, ben de azalırım ve bir gün sabah kalktığında ben yokumdur.
0: Ama onu fark etmesi lazım. İnşallah fark ediyordur insanlar.
1: Fark edemediğim zaman, benim de fark edemediğim zamanlar oluyor. Ya işin içerisinde gönül girdiği zaman ya da bir şeyler girdiği zaman insan bazen bocalıyor. Ya mantıklı hı-hı. düşünemiyor. Ben de mükemmel bir aşık değilim, mükemmel birisi değilim. Hiç her hepimiz olduğu gibi. Hı-hı. Hayatım boyunca ilişkilerimde güzel yaptığım şeyler de oldu, yanlış yaptığım şeyler de oldu. Ama bir anda olmaz. Bir anda keserim ama bir anda olmaz.
0: Mesela en son ne yaşadı diye de sormuş mesela. Var mı öyle bir yaşanmış bir şey?
1: Yaşadığım şeyler var tabii ki ama onları ben böyle her
0: yerde... Ayşe'cim söyleyemeyiz yani lütfen.
1: Söyleyemekten ziyade söylemeyi tercih etmiyorum. Aslında konuşulur ama bazı şeyler özeldir. Hı-hı. O şekilde kalır. Ben size özetini zaten şarkılarımda anlatıyorum.
0: Para odaklı mısın mesela?
1: Asla.
0: Değilsin değil
1: asla,
0: mi?
1: Asla.
0: Çünkü hani böyle şeyler de vardır. Sektörde konuşulur işte bazı besteciler... Çok pahalı çalışıyor, çok yüksek rakamlar. Ama kardeşim adam hit üretiyor. Yani bunun bir karşılığı olmalı diye de düşünüyoruz.
1: Ya ben o kaşe kısmını genellikle kariyerimle ve markamla birlikte eşdeğer derecede ve harcadığım emekle belirliyorum.
0: Hı hı.
1: Bu işlere ilk girdiğim zaman bedavadan şarkı verdiğim zamanlar da vardı. Paramın olmadığı zamanlar da vardı. Ya da bize para vermedikleri zamanlar da oluyordu yani.
0: Verip de alamadığın
1: veremediğimiz de oluyordu. Ya da bizi hemen kapatıp 10 şarkıyı birlikte benim o anki zaafımı, para ihtiyacım olduğunu görüp 5 liraya 10 liraya kapatan insanlar da oldu. Çok yaşadım bunu.
0: Çok kötü ya.
1: Neler bilmem ne sözleşmeler atıldı böyle falan. Bir sürü şeyler yaşadım. Onun için para beni kandıramaz. Para benim sadece aracımdır her zaman.
0: Hı hı.
1: İhtiyacım olduğu kadar her şeyi yaparım. Ama hayat ve zaman bana ne yazık ki bunun değerini bilmem gerektiğini öğrettiği için şu anda bir yerlere bir şeyler söylüyorsam bunlar aslında 35 yıl artı olarak
0: hesaplanması. Evet. Çok
1: ve
0: doğru.
1: Ve şöyle düşün. Ben yılda 100 şarkı yapmıyorum. Yılda 5 şarkı ya da 10 şarkı mı duyarsınız?
0: Evet.
1: Kulağınıza gelen rakamları onunla çarptığınız zaman aslında bu işi size verseler yapmazsınız.
0: Ne uğraşacağım ya falan diye.
1: Aynen öyle dersin. Aynen öyle dersin. Sizinle mi uğraşacağım, bunlarla mı uğraşacağım dersin, çekilirsin kenara.
0: Yani peki şunu zaman zaman da soruyorum özellikle besteci konuklarıma da. Yani bir günde ya da 2-3 saatte çıkan şarkı da hiç şarkı da var. Bir ayda iki ayda çıkan da var.
1: Aynen öyle.
0: Var mı senin
1: var, benim
0: ajandan da bu?
1: Hala yazdıklarım da var üzerlerinde böyle gidip kelimelerini
0: tamamlıyorum.
1: Ama 3 dakikada böyle yazdığım şarkılar da var. Tek kalemde çıkan şarkılar da oluyor.
0: Mesela bu albümde seni en zorlayan şarkı hangisi olmuştur? Var mı öyle bir şey?
1: Zaman...
0: Hani sildin sildin yazdın. Albümü bakacak. Böyle bir hatırlasan.
1: En çok sanırım Hamdolsun'la uğraştım. Girip çıktım çünkü böyle günler içerisinde farklı. Onun haricinde hepsi tek kalem diyebilirim aslında. 2-3 gün içerisinde bitirdiğim şarkılar.
0: Gerçekten. Neden besleniyorsun peki Ersan?
1: Beslendiğim şey şöyle bakarsak ben gerçeklikten besleniyorum. Hani hayal dünyamda zaten soyut bir sürü şey ama
0: evet.
1: Asıl beslendiğim şey gerçeklik. Senin gerçekliğin, sokağın gerçekliği. Hayatın gerçekliği, dünyanın
0: televizyonda
1: gerçekliği.
0: İzlediğin bir film, bir sahne.
1: Getirebilir
0: mi?
1: Tabii bir an orada söylediği bir kelime beni tetikleyebilir. Ya da senin benimle burada konuşurken söylediğin herhangi bir şey de beni tetikleyebilir.
0: Abi o tetikleme bize bir gelmiyor. Peki. Şimdi Harbi Barbi zaten benim ikinci favorimdi. Üçüncü favorimi dinleyelim, ondan sonra mı konuşalım?

0: Şimdi arka arkaya kaç kere dinlenir bu şarkı?
1: Fazla dinlenmez.
0: Neden?
1: Arka arkaya çok dinlenir aslında da dayanamayabilirsin. Bir
0: ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada bir Sezen Aksu ile düet var. Baktığımız zaman.
1: Düet değil aslında. Sezen ablanın vokali var.
0: Vokali var. Vokali var. Heh, öyle söyleyelim. Hamdolsun ama sözler yakıyor.
1: Eyvallah.
0: Bu nasıl oldu? Bu nasıl yazdın? Bu nasıl böyle bir şey oldu? Ersay anlat bize.
1: Ya bunun bir formülü yok. Benim içimden gelen şey Yalçın'ım yani. Hı hı. Duygularım. Ya bunun açıklaması hiçbir zaman yok. Peki, hiç kimseye yapamadım yani.
0: Sezen Aksu...
1: Nasıl oluyor sorusu bana her zaman şey geliyor. Ben de kendime soruyorum ya nasıl yapıyorsun bu şarkıları? 35-40 yıldır sık sık duyduğum bir şey. Bunun bir formülü yok. Ya size anlatmayı çok isterim.
0: Hı hı.
1: Ama anlatabileceğim bir şey durum değil. İçimden gelen bir şey beni tetikliyor. Ve sonra benim yaşanmışlığım, bilgilerim, okumuşluğum, araştırmışlığım, dinlemişliğim, empatim hepsi bir araya geliyor. Ve benim yaşam tarzım olarak bir yerden çıkıyor. Yazmaya başlıyorum ve bunlar çıkıyor açıkçası.
0: Seni 24 saat takip etmemiz lazım bizim. İzlememiz lazım bir şekilde.
1: Evet bir şekilde şey yapıyor yani. Anlatılabilecek bunu anlatabilen... Yok zaten.
0: Yok zaten. Peki şimdi şöyle gelen bir mesaj var. Diyor ki Yalçın Ersay Üner eşimle birlikte dinleyebildiğimiz nadir sanatçılardan.
1: Eksik olmayın.
0: Kendisi
1: çok
0: hoş geldi, sefa getirdi. Benim merak ettiğim şarkıların hepsi ne hissettirmek istemişse...

0: yazarken okurken hakikaten o duygular geçiyor. Yaşayarak mı yazıyor yoksa dinleyicisini iyi tanıyor, ondan mı bu kadar iyi? Mesela duysun dediğimiz biri gerçekten var mı diyor. Duysun ona aşkım.
1: Yok, duysunun öyle bir durumu yok mesela. Yani ama benim duygularım, yaşanmışlıklarım hep şarkıların içerisinde kelime kelime, melodi melodi var. Ama daha fazla kişiyle daha fazla dinleyebilmek adına empati yapıp senin de söylediğin şeyleri veya dışarıdan duyduğum şeyleri de böyle şarkılarımın içerisine koymayı seviyorum, kelime cümleleri. Zaten tek başıma yapsaydım, sadece kendi istediğim şeyi yapsaydım o birazcık başka türlü olurdu. Dinleyicimi de önemsediğim için sanırım beraber büyüyoruz hep beraber.
0: Şahane. Peki bu albümle ilgili ileri planlamalar neler? Yani hepsine klip mi gelecek, gelmeyecek mi, belirli mi?
1: Zaman içerisinde bir 3-4 tanesine tahminim bir klip bir şeyler olacak, yapılacak. Hepsine çekmeyi de çok isterim zaman içerisinde. Albüm konserler yaklaştı. Konserleri evet. Olacak bir taraftan. Şimdi bir Harbi Barbie klibimiz olur. Eylül, Ekim gibi de diğer slowlarımıza
0: çıkar.
1: Ondan sonra bir de benim akustik projem var. Bir taraftan o yürüyor.
0: Ondan da birazcık bahsedelim mi?
1: Şöyle, bu zamana kadar yaptığım şarkıların içerisinde kült diye nitelendirebileceğimiz 45 şarkıyı seçtik. Bunları 15-10-15 şeklinde akustik bir şekilde orkestrayla bir şekilde
0: çok güzel.
1: Yapacağız bakalım, bir heyecanlıyım o konuda. Neler olacak bilmiyorum.
0: Ya çok güzel. Şimdi hani mesela sahnelerinde, konserlerinde bakıyoruz, televizyon programlarında bakıyoruz. Diyoruz ki yani bunların hani biraz daha artık Ersay Üner tarzı kolay ulaşılabilen, herkes tarafından dinlenebilen bir şekli olması lazım diye de projelendirilmesi lazım diye düşündük.
1: O mu çıktı?
0: O şimdi.
1: Ya diyorum ya, aslında hepimizin ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorum ama iyisini yapmak için zaman gerekiyor. Hemen öyle aklıma geldi, hemen yapayım çıkartayım değil de birazcık daha derleyeyim, birazcık daha toparlayayım, ondan sonra üzerine gideyim diyorum fikirlerimin. Daha büyük nasıl sunabilirim, daha güzel nasıl sunabilirim diye düşünüyorum. Onun için biraz zaman alıyor.
0: Peki bu proje, yani bu albümle aynı paralelde mi gidiyor, yoksa birini halledeceğiz birini ondan sonra halledeceğiz şeklinde
1: paralel
0: mi?
1: Paralel gidiyor.
0: Gidiyor.
1: Paralel gidiyor.
0: Yoğun tempo o zaman.
1: Çok.
0: Vallahi süper.
1: Vallahi çok.
0: Şimdi Ersay Üner'in en sevdiğim yanı, gelen mesajlardan biri, şarkılarında duyguyu doğrudan hissettirebilmesi. Hem söz yazarı hem besteci olarak çok güçlü bir yeteneğe sahip diyor dinleyicimiz. Gerçek sanatçı işte buna denir denmiş. Yaptığı işlerde samimiyeti hissediliyor. Bir de merak ettiğim bir soru. Ersay Üner'e bu sözleri kim yazdırıyor?
1: Bak, Allah aynı. Yazdırıyor.
0: Bu kadar basit işte. Peki şimdi o zaman şöyle yapalım. Jülide'yi dinleyelim. Arkasından kısa bir aramız var. Aranın sonrasında burada olacağız.

Efendim ben kedileri çok severim. Bizim mahallede de kedi boldur. Kedisi olan arkadaşım da çoktur. Özellikle bir tanesininki böyle haftada bir kaçıyor. 2 gün 3 gün yok. Deli gibi arıyoruz. O sokak senin.

0: En son artık bayağı bir yordu yani. Bir hafta falan kayıptı sanırım. Şükür. Bulduk ama. İşte. Şarkının kediyle hiçbir alakası yok.
1: Yalçın.net devam edecek.
2: Bir reklam.
3: Reklam.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam.
1: Yalçın.net devam ediyor.
8: İstanbul FM'deyiz. Ersoy Üner'le sohbetimiz devam ediyor. Yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama şöyle yazmış bir dinleyicimiz. Çok güzel bir tespit. Hassas insanlar gerçekten ruh hastası oluyor diye.
9: Aynen öyle. Aynen öyle. Hangimiz hassassak elimizde cebimizde 3-4 antidepresan doktorlar ya da antidepresan bulamazsak işte kafamıza göre takılıyoruz.
0: Ya hepimizin hayatı boyunca ben hiçbir zaman kendimi o konuda şey tutmadım. Hani bu derdi bir tek ben çekiyorum diye bakan adamlardan değilim. Değil herkesin bir hayatında bir amacı var. Koşturduğu bir yer var. Bir davası var. Bir savaşı var. Ve herkesin yaşadığı kendine göre büyük içinde.
8: Sıkıntıları onun, var. Sorunlar
0: herkesin
8: var.
0: Herkesin bir sıkıntısı var. Onu bir şeye sokamazsın. Hepimiz işte bir şekilde hassasken hastalanıyoruz. Hep öyle olmaz mı? En moralinin bozuk zamanında aslında hasta olursun.
8: Evet.
0: Fiziksel olarak da öyledir. Yani vücut der ki artık şu an benimle çalışmıyor.
8: Çalışmıyor. Ben hastayım.
9: Kalp atıyor. Evet. Ama
8: boşa atıyor şu
9: boşa
8: anda.
9: Boşa atıyor. Onunla çok sert bir cümlesi var bende de. Ben size çıktıktan sonra söylerim.
8: Şimdi peki.
9: Affedersin söyleyeceğim ama sana.
8: Konserler devam ediyor.
0: Şükür çok,
8: şimdi
0: çok
8: bu konserlerle alakalı aklında varsa tarihler, yerler.
0: Ya şöyle anlatayım. Bu ay Joel Joker'le turnemiz var zaten. Benim her sene yaptığım bir turnem var. O turneyi gerçekleştiriyoruz. İki tanesini bitirdik. Şu anda ne var o önümüzde ilk bizim tatlım? Benim bildiğim kadarıyla bir vadi olması lazım değil mi? Bir vadi konserimiz var. Yani İstanbul konserimiz var. Bu ay biraz böyle yoğun geçecek. Temmuz'da yoğun geçecek. Eylül-Ekim gibi bir Harbiye var. Tam tarihini bilmiyoruz şu anda. Var ama ben onlar bana hatırlatıyorlar her gün.
8: Var.
0: abi konser var unutmadım diyorlar.
8: Kesinlikle artık şey böyle yani yoğun konser turnesi temposu olan konuklarımız, sanatçılar falan artık böyle senin gibi mesela kafa her tarafta akustik işte proje, şarkılar, konserler olunca o tarihler tam belirlenemiyor.
0: İmkansız tutamıyorum.
8: Sabah yataktan kalkıp ne konser mi var gibi.
0: O yemin ediyorum oluyor. Bugün müydü lan dedim akım vardı bizim. Oğlum bugün müydü? Abi bugün diyor yapma ya diyorum tamam diyorum hani unutuyorum gerçekten unutuyorum.
8: Ama Ersoy Üner her zaman hazırlıklı zaten.
0: Ya benim şu anda bu kariyeri yapmamın en büyük kariyerin oluşmasının en büyük sebeplerinden birisi disiplin.
8: Onu soracaktım şimdi.
0: Yani yetenek tek başına bir şey değildir çünkü. Yeteneği kontrol etmen gerekiyor. Onu doğru programlaman gerekiyor. Ve en önemlisi kendi içerisinde ne kadar dağınık insanlar da olsak bizler yani üreten insanlar özellikle biraz dağınık görüyoruz. Ama aslında benim tamamen her şey disiplin üzerinden geçer. Ben hani, beni böyle yere yıkılacak derecede hasta olduğum zaman sahneye çıkarım o sahne olduysa. Hiç şaşmaz. O sahne çıkar. Geliyorum dersem gerçekten gelemeyecek durumdaysam bambaşka bir şey. Bir yere gidemiyorsam gerçekten gidemiyorum. Ben. Ama onun haricinde saatime, dakikama, karşımdaki insanın zamanına, karşımdaki insanların hedeflerine hep saygı duydum.
8: Mükemmel. Şimdi aslında biliyorum futbolla aran yok.
0: Hiç.
8: Yok. Ama hani bir Dünya Kupası yok. Başlıyor ya bir de biz Türkiye olarak da katılıyoruz ya 24 yıl sonra. Evet. Mesela maçları seyretmeyeceğim gibi geliyor bana çünkü.
9: Evet, seyretmeyeceğim büyük bir ihtimalle ama denk geleceğimden adım gibi eminim yani. Böyle 3 dakikasına 5 dakikasına de denk geleceğim.
8: Hani çünkü hani hep böyle vardır ya, sanatçılar gündüz uyuyor, hı-hı, gece yaşıyorlar.
9: Ben gece de uyumuyorum abi. Ya benim vallahi gecem gündüzüm
8: birbirine girdi
9: şey. Hiç belli olmaz yani.
8: O zaman işte maçlar sana denk gelecek.
9: Geldiği zamanlar oluyor. Bakalım neler olacak. Bu arada bu sene Türkiye de orada. Hı-hı. Ondan sonra oranın bir heyecanı var tabii. Hani ister istemez biz de hani oluyor lan, hadi bakalım aslanım benim diyorum yani. Ama bana sorsan ki offside ne? Ne bileyim ben. Canında dediği gibi yani.
8: Peki bu milli marş olayları başladı ya böyle, hı-hı, artık milli takıma bir marş yazalım, marş yazalım. Herkes bir marş yazdı. Ersun Öner yok ama ortalıkta.
9: Ya şöyle bir şey. Bana göre marş yazmak, yani bir şeylerin marşını yapmak çok nadir çıkar o. Yani gerçeği çok nadir, hı-hı, çıkar. Gerçekten, hı-hı, içinden gelmesi lazım o an senin.
8: Evet.
9: Ve onu yazarsın ve o da olur.
8: Evet.
9: Zaten. Ama sezonu geldi, hadi bir marşta biz yapalım. Benim tarzım olmuyor hiçbir işte zaman, hmm, olmuyor. Yani o profesyonel olarak yazarım bir şey. Yanlış anlama. Bugün sabahtan akşama kadar otururum seninle şurada. Sen bana 3 cümle ver, sen 3 tane cümle ver. Benim işim o. Sabahtan akşama da bulmaca çözüyorum. Yazarım, o kelimeler bir araya gelir, onlar gelir. Matematiği de olur, ritmi de olur. Her şey doğrudur. Ama o şekilde yaptığım bir şey olmaz.
8: Hmm. O senin içine de sinmiyor
9: ama
8: zaten.
9: Ama bir an gelir, bir şey olur. Lang dersin, verirsin, o olur mesela. Ben marş olsun diye şarkı yapmadım ama benim şarkılarım çoğu marş oldu mesela.
8: Evet, evet, evet, evet, evet. Tribünlerde
9: çakır şakır,
8: çakır çakır söylendi. Aynen. Aynen.
9: Bilmem kızıl mavisini o.
8: Evet.
9: O benim daha çok.
8: Değil mi o böyle?
9: Yani yaptığım bir şeyin onun üzerine evrilmesi. Yani zaten marş olup kendilerine göre üzerinde bir şey yazmaları bence daha tatlı oluyor. Daha güzel oluyor.
8: O nasıl mesela bir duygu geliyorsa, bir bakıyorsun işte 50 bin kişi, 50 bin taraftar olan bir derbide.
9: Şöyle düşünsene mesela, sen söyledin diye şu an aklıma geldi. Benim albümde mesela. Düşünsene. Şampiyon olmuşuz. Orada kupayı da almışız. Hı hı. Ne çalıyor? Oyna da görsünler. Anladın mı? Bak bu,
8: bak,
9: buna
8: bu
9: yakalanırsa
8: güzel
9: bir şey işte. Mesela bu güzel oluyor. Ama güzel. Bunu yazmaya çalıştığın zaman o birazcık reklam kafası. Ama reklam kafası bizim dinleyenimizde işlemez.
8: O işlemiyor, evet.
9: Hani reklam gibi düşünebilirsin, reklamcı gibi. Ben de çok eğitimini de aldım, bu işler nasıl oluyor onları da biliyorum, ne olduğunu da biliyorum. Ama o şekilde baktığın zaman işin içinde duygu olmuyor. Yani net bir duygu olmuyor. Herkes söylemesi lazım. Herkese bir şey söyletemezsin. Herkes söylediği zaman bir şey olur.
8: İşte o. Peki yapılan marşlara bakma şansın oldu mu? Böyle dinledin mi birkaç tanesi bile olsa?
9: Ben sosyal medyada falan bilirsiniz beni.
8: Evet.
9: Ondan sonra hani giriyorum. Hı-hı. Bakıyorum.
8: Bakıyor.
9: Çok güzel diyor.
8: Biz hepsini dinledim ben. Ya bir tane çıkmadı içinden ya Ersay. Vallahi.
9: Bir kere çok yapıldı ya bir de.
8: Evet.
9: Hani o araya bakıyorum ben de senin gibi dışarıdan kesiyorum. Bir tane var, bir tane de ben yaptım diyor. Öbürü diyor ben layısını yaptım. Öbürü daha öyle. Hepiniz birlikte yaptığınız bir şeyler ama o dönem ona uygun mu değil mi, doğru zaman mı, bu şekilde mi yapılmalı? Bunlar benim düşündüğüm şeyler.
8: Evet, senin düşündüğün şeyler. Düşündüğüm. Ama milli takıma da başarılar diliyoruz zaten.
9: Bak, sonsuz destek. O bambaşka bir şey.
8: Bir şey söyleyeceğim, belki bilmiyorsundur. Pazar günü, bu pazar günü, hı-hı, 07'de Avustralya Türkiye maçı var.
9: 2-1.
8: İlk maçı. Bir dakika. 2-1 mi
9: söylemeyeceğim.
8: Tamam. Tamam bak. Tamam, hiçbir şey söyleme. Anladım ben. Anladım. Anladım. Seyret diye de ben söylemiştim aslında ama başka bir sorum yok. Hı. O zaman son olarak İstanbul FM dinleyicilerine buradan neler söylersin? Oyna da görsünlerle bitireceğiz.
9: Ya söylemek istediğim şey şu. Bu ara böyle çok çok tekrarlıyorum. Çünkü tekrarlanmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
8: Evet.
9: Biz Türkiye'ye, Türk insanı olarak...

0: bu vatanın, bu topraklarında ki yaşayan insanlar olarak bir kere çok şanslı, çok iyi, çok güzel kalpli, çok paylaşmayı seven muhteşem insanlarız. Hı hı. Benim son dönemlerde eksikliğini gördüğüm bir şeyi onlardan rica edeceğim. Hoşgörü.
1: Oo, çok iyi.
0: Bizim paramız da olmasa, hı hı, pulumuz da olmasa, hı hı, bir şey kazanmasak da bizim bir dönemimiz var.
1: Evet.
0: Hatırlarsınız. Hoşgörümüz vardı.
1: Var.
0: Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Abi önce sen geç. Ya aşk olsun. Bunlar bizde vardı.
1: Var, evet, evet.
0: Düşmanımız olsa komşumuz iki gün durur, üçüncü gün bir şey alır mısın deyip gidip bir şey verirdik falan böyle. Hı hı. Herkesi çok üzgün ve çok öfkeli ve çok kırgın görüyorum. Beni üzüyor. Hayat bir şekilde akıyor. Hı hı. Biraz müdür eskul olmamız lazım.
1: Hı, anladım. Çok teşekkür ediyorum,
0: ben teşekkür
1: Ersay.
0: Ederim.
1: Ayağına, ağzına sağlık, şarkılarına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Bana kendimi anlatma fırsatı verdiğiniz için aynı zamanda.
1: Ve bir şey söyleyeceğim. Yani yıllardır bir hukukumuz var ama ilk defa bir araya geldik. Bu arada dinleyicilerimize de söyleyelim.
0: Evet, evet.
1: Gerçekten sevgili dinleyiciler, Ersay Üner'le bir araya ilk defa geliyoruz.
0: Evet.
1: Ama hep bir hukukumuz vardı.
0: Her zaman.
1: Umarım bu daim olur, bu,
0: amin,
1: beraberlik. Bir kez daha,
0: amin,
1: ağzına sağlık. Oyna da görsünler de bitiriyoruz.
0: Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra.
1: Hadi bakalım.

0: gelecek. Bir reklam. Reklam. İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Mert Erzincirli kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye Eden başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: için.
1: Anlamadım hiç, tek bir kez...

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Florya, Merter Zincirli Kuyu aksiyonunda Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe aksiyonunda Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoba Ekspertiz. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi Omoda

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus

0: yollardan birini kazanma şansı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından hepinize merhabalar. Bugün Eray, Onur ve ben Yalçın Üçlüsü sizlerle beraberiz ve Dünya Kupası'nı çok kısa konuşacağız. Ve öncelikle Onur'a dönüyorum. Onur, bugün açılış maçı var ve açılış törenleri de var. Neler anlatacaksın?
2: Açılış törenleri var. Meksika ile başlıyor. Bugün zaten Meksika'nın maçı var ve ilk maç ev sahibi ülkenin maçı olacak tabii, her zaman olduğu gibi.
1: Tabii.
2: Açılış törenlerinde de 3 tane açılış töreni var. Kanada ve Amerika'da da açılışlar olacak. 3 farklı bölgede biliyorsun maçlar oynanacak ve ilk defa olan bir şey bu. 3
1: evet.
2: Ayrı ülkede, ayrı kıtada olacak. Bu yüzden Meksika maçıyla başlanıyor. İlk açılış törenine J Balvin, Tayla, Shakira ve Burna Boy sahne alacak.
1: Şahane bir açılış olacak. Peki Eray, eski bir futbolcu olarak Meksika-Güney Afrika maçındaki favorini söyle bana.
3: Tabii ki Meksika benim favorim.
1: Evet.
2: Bu bir tane için. Futbolcu söyler misin Meksika'dan?
1: Ya. Değişmiştir. Ya. Jenerasyonlar değişti artık o yüzden. Ama Meksika tabii ki favoriliğini koruyor zaten.
3: Evet, tabii ki.
1: Peki şimdi bu yıl zaten Dünya Kupası'nda ilkler yaşanıyor. Geçen 2022 yılında ilk defa Aralık ayında oynandı Katar'da. Çünkü ancak Katar'da Aralık ayında 25-30 derece oluyor hava, evet, sıcaklıkları. Biraz

0: biraz daha insani bir hava şartları ve bu yılda 48 tane takım katılıyor.
1: İlk defa 48 evet. takım, 104 maç, 3 ev sahibi ülke olacak. Gerçekten ilk defa olan şeyler bunlar ve biliyorsun bir sürü yeni kural var. Evet. Onlar da ilk defa. İzlerken biz programlarımızda tekrar tekrar bahsedeceğiz bu yeni kurallardan. Çünkü bir sürü değişiklik var. Saniyeleri oyunu hızlandırmak için yapılan bir sürü şey var.
0: Evet.
1: Bakalım heyecanlı
0: ama
1: olacak.
0: Oyunu hızlandırırken de yavaşlatılan şeyler de var. VAR'a yeni yetenekler, yeni yetkiler de veriyorlar. Evet. Mesela korner acaba haklı mı haksız korner mi? Onda da VAR'a gidecek işte. Öyle oyuncular mi? Takımlar. Evet, onda da yeni yetkiler var. Mesela sen nasıl söylüyorsun Eray, bir futbolcu olarak bu VAR'ın yeni yetkilerini bence neler söyleyeceksin?
2: Bence bu kadar oyuna müdahale etmemeleri gerekiyor. Tabii ki kırmızı kart, penaltı pozisyonları ve de gol pozisyonlarında girebilir ama korner çok abartı ya.
0: Korner aynı zamanda touch ve aynı zamanda bir yetkilendirme daha var aslında.
1: Ya bence 3 korner bir penaltı olsun, olay bitsin ya.
0: Hayır, biraz önce onu söylüyoruz ya. Hani oyunu hızlandırmaya çalışırken evet. bir yandan da yavaşlatıyorlar. Adam belki de korner için VAR'a gidiyoruz kardeşim diyecekler. O zaman daha da uzayacak.
2: Düşünsene dakika 80 korner diye itiraz ediyor. VAR'a gitmesi gerekiyor mesela adamın. Yine oyunu yavaşladı.
1: İtiraz edilecek bir şey daha çıktı.
0: İtiraz edilecek bir şey daha çıktı gerçekten. Şimdi bu arada bilet fiyatlarıyla alakalı da futbol severler bu ne kardeşim çok pahalı dedi ama FIFA başkanı da abartmayın o kadar değil dedi, yani gayet de uygun fiyatlar diyor.
1: Öyle mi?
0: Evet. Hmm. Bir de tabii ki dün akşam dün yaşanan böyle Somalili hakem durumu söz konusu. Amerika'ya vize alamadı, ülkeye giremedi ve 2025 yılında Afrika'da en iyi hakemi seçilmiş durumda. Eğer gitseydi Dünya Kupası'na katılan turnuvadaki ilk Somalili hakem olacak.
1: Ama bu bir skandal bence yani. Yani
2: FIFA'da yani açıklama yaptı. Biz dünyadaki bütün olaylara müdahale edemiyoruz diye. Biz dünyanın kralı değiliz.
1: İyi de Dünya Kupası düzenliyorsun kardeşim yani. Böyle şey olabilir mi?
0: FIFA başkanı bakın şöyle söylüyor. Bilet fiyatları normal. Somalili hakem krizini büyütmeyin kardeşim.
1: Allah Allah. Peki ya. Güzelmiş. Peki.
0: Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bir başka Dünya Kupası özel programında yine beraber olacağız.
1: Hadi bakalım.
0: Şampiyon Türkiye.
1: Şampiyon Türkiye.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası. Nostalji gibi yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Florya, Merter Zincirlikuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Reklamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Biz de hızlıydık. Zamanında asıl peşinde koşmadık. Bir zamanlar biz de... Kendine gel, en mühimi de yaşına göre davran.
4: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık. 1000 megabite varan hızıyla internet...

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi...

nerelerdeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.